her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet," dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır," buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys, Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer, "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys, "Küfe'ye," diye cevap verdi. Küfe valisine, "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim," karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da, "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu," cevabını verdi. Hazreti Ömer, "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır," buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek, "Benim için Allah'tan mağfiret dile," diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et," diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet," cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma. Çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: cahillerle tartışmaya girmeyin, ben hiç yenemedim.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır, zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Câsiye Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamüke Allah demek. Buhari Cenayiz 2, Müslim Selam 4, İbn-i Mace Cenayiz 1.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük. Zalimlerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları unutmak. Gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak. Dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları daima hatırlamak. Gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Bekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyordu. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: Muhammed.
1: Allahümme Rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmmeh وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
0: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Bir bahçeye giremezsen, doruk seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
2: Yunus Emre Hazretleri.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: hakem ya Allah.
1: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
0: El-Adlu ya Allah.
1: Çok adaletli olan Allah.
0: El-Latifu ya Allah.
1: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: kudreti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil ya Allah.
0: Celil ve

0: bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: که راه
1: gönüllere huzur veren radyo.
2: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddises.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum.

def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: kalpler içi boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

İbn-i Şümase şöyle demiştir. Amr bin As, ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim." dedi.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: سبحان
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır" dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım" dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak" dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim" dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir."

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı, namusu ve malı haramdır. Müslim 1.32, Tirmizi 1.18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Ebu Zer Cündüb bin Cünade'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım, benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah. Çok sağlam

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah, elmedi bu ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

0: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: gayretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğin bile, en sevdiğin bile senden dava.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi. Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
3: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
4: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Hamdolsun seni bize lütfeden, ihsan eden Mevla'ya. Salat ve selam olsun rahmet sebebimiz olan Nebi'ye. Sen bize minik bir melek, tatlı bir can kuşusun. Yuvamıza dünyanın huzuru, cennetin kokususun. Uyanışın güneşin doğuşu, sabahın oluşu gibi. Baharı müjdeleyen cemre, kalbin ilk atışı gibi. Uykuya dalışın yıldızların doğuşu, gecenin sessizliği. Kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına? Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

ağlamayı bilerek dünyamıza ay gibi doğdun. Ne istediysen gözyaşlarınla istedin. Ama gülmeyi zamanla rüyalarda öğrendin. Neydi acaba rüyanda görüp uyandığında göremediğin? Gülmeyi öğreten Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası, uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında elhamdülillah yine beraberiz. Hayatınızın en azından bir döneminde, bir anı yaşamadan önce o an ile ilgili hissettiğiniz bir şey olmuştur. Kendi başınıza gelebilir veya bir başkasının başına gelebilir. Bir rüya görebilirsiniz, bir şeyler hissederseniz ve daha sonra o gerçekleşir. Peki bu neden olur? Bu herkeste olur mu? Arada hissettiğimiz şeylerin çıkması bizim üstün bir yetenek sahibi olduğumuzu mu anlatır? Bundan dolayı her gördüğümüz veya her hissettiğimiz şeyle mi karar vermeliyiz? Bunun bilimsel açıklaması var mı? Dinimiz bu konuya nasıl bakıyor? Buna önsezi, altıncı his veya hissi kablel vuku ne derseniz deyin, bu merak edilen mevzunun biraz deşilmeye, anlaşılmaya ihtiyacı var. Güzel dinimizin ve bilimin ışığında bu konuyu en doğru şekilde Allah'ın izniyle sizinle paylaşmak istiyoruz bu programımızda. Ne kadar enteresandır, bazen içinizde adını tam olarak koyamadığınız bir his yaşarsınız. Örneğin bir yere gitmek istersiniz, uçağa, otobüse bineceksiniz, gemiye veya biriyle buluşacaksınız ama tabiri caizse ayaklarınız geri geri gitmeye başlar. Sonra bakarsınız ki gitmemenizde bir hayır varmış. Veya birini ilk defa gördünüz. Derler ya, bir elektrik alamadım diye veya kanım ısınmadı diye. Ya da tam tersine öyle olur ki sanki yıllardır tanıyorsunuz. Bir ev arkadaşınız, bir akrabanız ama halbuki bir defa gördünüz. O kadar ısınırsınız bazen. Ya da bir rüya görürsünüz, sabah uyanırsınız, sanki o rüya gerçekten yaşanmış gibidir, kalbiniz sızlar. Ve gariptir ki çok geçmeden o içinizdeki sızının, yaşadığınız o acının gerçeğe dönüştüğüne şahitlik edersiniz veya gördüğünüz çıkmıştır. Hissi kablel vuku, altıncı his veya ön sezi. İlk önce bu nedir ona bakalım. Efendim, bir olay gerçekleşmeden önce onu hissetmek anlamına geliyor. Bazen bu hisler biz insanların sahip olmadıkları ileri hislerle gerçekleşir. Örneğin deprem. Deprem öncesinde yıllardır izliyorsunuz değil mi? Hayvanlar garip garip davranışlar sergiliyorlar. Karıncalar yuvalarından çıkıyor, kuşlar çığlık atıyor 5-10 dakika önce depremden. Köpekler huzursuz bir şekilde havlayıp duruyorlar, atlar sağa sola kaçışıyor. Bunu bir şekilde anlatabilirsiniz. Dersiniz ki hayvanlarda duyma, kulak basıncı veya görme yeteneği, hissetme yeteneği, ısıları algılama yeteneği Allah Teala tarafından bizden daha yüksek seviyede verilmiş, bir şekilde onlar hayatta kalmak için böyle bir tepki veriyorlar. Bu bir mekanizma diyebilirsiniz. Yani yer kabuğundaki elektromanyetik değişimleri veya küçücük titreşimleri, ki biz bunları birçoğunu algılayamıyoruz, o frekansı hissedebilirler. Ama bugün konuşmak istediğim mevzu biraz daha değişik. Herhangi bir ses, görüntü veya beş duyu organımla anlayamayacağım bir şey. İşte bu gizemli yetenek. Sadece doğaüstü bir mucize dedikleri şey mi? Yoksa bilimsel bir gerçek mi? Veya bilim nereye kadar anlatabiliyor? İlk önce bakalım psikoloji ve bilim cephesi bu anlatılanlara ne diyor? Sonra işin manevi boyutuna bakacağız. Efendim, bilim ve psikoloji altıncı his denilen bu durumu mistik bir çerçeveden çıkarıyor ve masaya yatırıyor. Ünlü psikologlardan Carl Gustav, bu tür sezgileri insanın dünyayı algılamadaki dört temel işlevinden biri olarak kabul ediyor.
Ona göre ne kadar insan yaşamışsa tüm o insanlığın geçmiş tecrübelerinin depolandığı ortak bir havuz vardır. Biz ona bağlıyızdır. Sezgilerimiz aslında işte bu bizden önce yaşayan insanların da edindiği o devasa bilgi havuzundan, yani tecrübelerden süzülüp gelen mesajlar der. Yine diğer tanınan psikologlardan Daniel Kahneman, özet olarak geçeceğim, İki tane sistemden bahsediyor. Birinci sistem, hızlı, otomatik ve sezgisel olan bir sistem. İkinci sistem, bizim yavaş, mantıklı ve analiz eden tarafımız. Diyor ki, bir odaya girdiğinizde, sistem 2, henüz bu odada acaba kimler var, ortamın sıcaklığı ne, neyle karşılaşacağım diye düşünmeye başlamadan, sistem 1, saniyenin binde biri hızında, İnsanların mimiklerini, havadaki gerginliği, içeriden gelen o konuşmalardaki ses tonlarındaki titreşimi analiz eder ve size şu mesajı gönderir, yani evvelden. Burada bir terslik var, içeri girdiğinde dikkatli ol. İşte sizin içimde kötü bir his var dediğiniz şey aslında beyninizin sizden gizli bir şekilde milyarlarca veriyi işleyip size sunduğu bir rapor diyor. Buna da örtülü bellek denmiş. Altıncı hissi böyle anlatıyorlar. Ne kadar doyurucu geldi, bunu size bırakıyorum ama birazdan Kur'an ve hadisler ışığında çok daha net bir sonuca yaklaşacağız. Daha evvel, bu altıncı his dediğimiz şey herkeste var mı? Cevap evet, herkeste bir çekirdek olarak var ama bazı insanlarda bu çok daha gelişmiştir. Nasıl ki her insan yemek yapabilir ama bir de o kişinin elinin dokunmasıyla çok daha lezzetli yemekler ortaya çıkar ki aynı malzemeler kullanılmış ve aynı şekilde pişirilmiştir, onun gibidir. Altıncı hissi kuvvetli insanların 4 tane belirgin özellikleri yer alıyor. Bu konuda araştırma yaptığınızda hep bu 4 maddeyi görüyoruz. Ne onlar? 1. Bu insanlar çok fazla konuşkan değildir. Dinlemeyi ve gözlemlemeyi seven insanlardır. Zaten çok fazla konuşan insanların kalbinin fısıltısını duyamayacağı söylenir. İkincisi, kendini başkalarının yerine koyan insanlarda bu çoktur. Ne demek? Bu başkalarının acısını, üzüntüsünü veya mutluluğunu diyelim, kendi kalbinde hisseder. Kazancı yerindeyse kıskanmaz, mutlu olur. Hastaydı, o hastalığı geçti, mutlu olur. O mutlu olmuş gibi kalbinde hisseder, üzüntü, hüzün neyse onları da hisseder. Sanki kendi başına gelmiş gibi. Önsezileri çok kuvvetli insanlardır. Yani empati yetenekleri gelişmiştir. Bunu bir radyo anteni gibi görebilirsiniz. Radyo anteni ne kadar uzun olursa o kadar net çeker. Bu insanların ruhunun antenleri de dış dünyaya açık. Yine bir başka özelliği rüyalarıdır arkadaşlar. Uyku anı bildiğiniz gibi gerçek değildir. Mantığın devreden çıkıp bilinçaltının ipleri eline aldığı bir zaman ve ruhun serbest kaldığı bir an, ne kadar kısa olsa da. İşte bu insanlar çoğu zaman o haberci dediğimiz rüyaları görebilirler. Ama peygamberlerin gördüğü rüyalar değil ki, birazdan onu aktarmaya çalışacağız. Genelde gördükleri rüyalar o veya bu şekilde belli bir zaman sonra gerçekleşir. Ve son olarak dördüncü madde, zihinleri onlara bir şey söylerken bedenleri çok daha farklı bir tepki verebilir. Mesela mantıken çok karlı görünen diyelim bir iş teklifi ona yapıldı ama midesine kramplar giriyor, göğsü daralıyor, diyor ki içimde bir sıkıntı var, kendimi rahat hissetmiyorum, meblağ ne kadar yüksek olursa olsun kabul etmiyor mesela. Şimdi bu konunun manevi açıklamasına geçeceğiz. Ama daha evvel bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Efendim, ben şunu hissediyorum. Hissettiğim başıma geliyor veya bir başkasının yaşadığı şey oluyor diyerek her hissettiğinizle akla, ilime, bilime danışmadan şeriatın sınırlarına çıkmış bir şekilde kararlar alamayız.
Efendim ben rüyamda şunu gördüm, o kişiyi kötü olarak gördüm, kesin kötüdür. Veya birilerinin maalesef başına geldiği gibi, efendim rüyamda bana artık namaz kılmana gerek yok dediler, namaz kılmıyor. Hayır, hemen bileceğiz ki bu şeytani bir rüya. Efendim şu kişiyi gördüğüm zaman rahatsız oluyorum, çok kötü hissediyorum, demek ki o kişi kötüdür. Hayır, belki sen onu bir şekilde kıskanıyorsun veya yanlış bir hisse kapıldın. Yani hislerimizle kesin bir karar veremeyiz. Gördüğümüz rüya ile de amel edilmez eğer Kur'an ve sünneti karşı geliyorsak. Onu unutmayalım. Şimdi bu altıncı his veya hissi kablel vuku, önsezi dediğimiz şeyler feraset ve basiret kavramıyla karşımıza çıkıyor. Feraset biraz anlam bakımından farklı olsa da nedir? Bir şeyin, yani gördüğümüz bir nesnenin, bir olayın, efendim bir durumun ardındaki gerçeği, eşyanın hakikatini kalp gözüyle görebilme yeteneği. Peki bu kimlerde var? Şöyle kaynaklara bakıyoruz. Bu hal özellikle kalbini kötülüklerden, şiddetten, kinden arındırmış insanlarda, yani nefs terbiyesi yapmış insanlarda var ki bunlara veli kullar diyoruz, değil mi? İşte onlarda çok daha ileri seviyede olduğunu biliyoruz. Bu zatlar aylar, yıllar öncesinden bir felaketin gelebileceğini veya müjdeli bir hadisenin olabileceğini Allah'ın izniyle kalplerinde hissedebilir ve bunu söyleyebilirler. Bu gelecekten haber vermek kategorisine girmez. Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresinde buyuruluyor mealen, şüphesiz bunda feraset sahipleri için ibretler vardır. Feraset sahipleri. Kelime mütevessimin, feraset sahipleri. Yani bir şeyin dış görünüşüne bakıp onun iç yüzünü, hakikatini okuyabilenler anlamında. Bu konudaki bir hadis-i şerifte şöyle, müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Hazır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi derken, peygamberlerin rüyaları da çok ayrı bir durumdur. Onlar Allah'ın izniyle ilham doludur ve sadık bir rüyadır. Sadık rüya peygamberliğin özelliklerinden bir tanesidir. Yani vahiy Cebrail aleyhisselam tarafından da gelir, ilham ve sadık rüyalar ile de gelir. Dolayısıyla az önce bahsetmiştik, her gördüğüm rüya veya her hissimle karar veremem. Onu bir tartmam lazım diğer değerlerimle, Kur'an, sünnet, bilim, ilimle. Peygamber Efendimiz dedik sallallahu aleyhi ve sellem, bir örnek de oradan verelim. Hazreti Fatıma annemizi düşünün radiyallahu anha. Efendimiz aleyhisselam vefat etmişti. Vefat ettikten sonra her günü sanki bin ölümden daha ağırdı. Zayıfladı, zayıfladı. 6 ay kadar bu devam etti. Dünya zindandan farksız bir hale gelmişti. Zaten 6 ay yaşayabildi o ayrılıktan sonra. Onun 2-2,5 ayı da yatalaktı, yani hep yatakta geçti son anları. Ayağa kalkamayacak, hatta doğrulamayacak derecede hastaydı. Ümmü Seleme validemiz radiyallahu anha başucundan ayrılmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geriye kalan bu biricik emaneti, aynı zamanda tek olan emaneti gözü gibi korumaya çalıştı. Saçlarını okşadı, yüzünü gözünü öptü, her türlü hizmetinde bulundu. Uzatmayayım, son gününü anlatacak şimdi Fatıma annemizin. Onun son günüydü. Gözleri eskisi gibi pırıl pırıl yanıyor, her tarafından neşeli olduğu belli oluyordu. Bir ara, artık ben kalkamayacağım, bana bir gusül abdesti aldırın dedi. Denileni yaptım. Bana tekrar baktı ve neşe dolu bir eda ile, ben biraz sonra vefat edeceğim,
sevgili babama kavuşacağım. Artık beni ikinci bir defa daha yıkamayın, dedi. Aradan birkaç dakika ya geçti ya geçmedi ki Nur kadın vefat etti, diyor. Rahmet bulsun, amin. İşte Fatıma annemiz radiyallahu anha vefat edeceği haberini verirken henüz ölümün o manyetik alanına girmiş değildi. Yani sekerat dediğimiz durum vaki değildi. Acaba ölüm nasıl bir tebessümle kendisine göründü ki biraz sonra vefat edeceğini söyleyebilmişti? O kadar çok bunlara benzeyen yaşanmış hadise var ki, yine bize yakın bir zamandan örnek vereyim. Tahirül Mevlevi anlatıyor, Allah rahmet eylesin. Kim kendisi? Meşhur İskilipli Atıf Hoca, Allah rahmet buyursun. Onunla aynı koğuşta o sıkıntılı zamanları, cezaevini yaşamış. Çok önemli bir anısı var, diyor ki, İskilipli Atıf Hoca'yla aynı koğuştaydık. Hocanın ertesi gün mahkemesi vardı. Bu yüzden durmadan müdafaa hazırlıyordu. Derken sabah vakti yaklaşmıştı ki yataktan kalktı ve gece geç vakitlere kadar hazırladığı tüm savunma metinlerini yırttı attı. Niye böyle yaptığını sordum. Şöyle cevap verdi. Bu gece Peygamber Efendimizle müşerref oldum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana, Atıf, hala bize gelmek istemiyor musun? Dedi. Ben de, istiyorum ya Resulallah, karşılığını verdim. Artık kendimi müdafaa etmenin bir manası kalmadığını düşünüyorum. Zira bana gayri sefer göründü. Allah'ın izniyle Resulullah'a kavuşacağım dedi. Hakikaten dediği gibi oldu. Birkaç saat sonra o son duruşmasında hüküm giydi ve idam kararı verildi. Şimdi İskilipli Atıf Hoca rahmetli, Efendimiz Aleyhisselam'la nasıl bir irtibat kurdu? Neler bildirildi ki o müdafaadan vazgeçti? Ve kendisinin yanındaki birçok kişi beraat etmesine rağmen nasıl o cezayı yiyeceğinden emindi? Yine tarihte meşhurdur Hazreti Fatih, büyük bir istekle Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin mübarek kabrinin bulunmasını istedi, değil mi? Ne yaptı? Akşemseddin Hazretlerine müracaatta bulundu. Akşemseddin Hazretleri Allahu Teala'ya yöneldi, murakabeye vardı ve o büyük sahabenin kabrinin yerinin tespit edilmesine sebep oldu. Daha neler var neler, ama mevzu herhalde anlaşılmıştır. Allah Teala istedi mi her şey olur. Çok meşhur bir kıssayla bu bölümü noktalayayım, bilgileri vermeye devam edeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği dönemindeyiz. İslam ordusu Sariye bin Züneym komutasında, Allah rahmet eylesin, İran taraflarına, Nihavend bölgesine gönderilmiş. Medine ile ordunun bulunduğu yer arasında aylarca sürecek bir mesafe var o tarihte. Bir cuma günü Hazreti Ömer Medine'de, Mescid-i Nebevi'de hutbe okuyor. Cemaat onu dikkatle dinlerken Hazreti Ömer hutbenin ortasında aniden konuştuğu konuyu kesiyor. Neden bahsediyorsa işte, gözleri uzaklara, çok uzaklara dalarak gür bir sesle üç defa ''Ya Sariye, El Cebel'' diye bir cümle kuruyor. Yani ''Ey Sariye, dikkat et, daha dikkat et.'' Mescitteki cemaat şaşkınlık içinde. Sariye binlerce kilometre uzakta. Halife kime sesleniyordu? Hutbe bitti, sonra Hazreti Ali radiyallahu an yaklaştı halifeye ve ne olduğunu sordu. O da o an yaşadığı hali şöyle anlattı. Allah Teala bana ordumuzu gösterdi. Düşman onları arkadan kuşatmak üzereydi. Eğer daha sırtlarını vermezlerse hepsi helak olacaktı. O an kendimi tutamadım ve bağırdım.
bitmiyor. Haftalar geçiyor, Medine'ye ordudan bir elçi geliyor. Zafer müjdesiyle. Elçi savaşın bir anını anlatırken, diyor ki, ey müminlerin emiri, savaşın en çetin anlarından biriydi. Düşman bizi pusuya düşürmek ve arkamızdan vurmak üzereydi ama tam o sırada vadide sizin sesinizi duyduk, ey Sariye, dağa sığın diyordunuz. Komutanımız Sariye sırtımızı dağa vermemize emretti ve Allah'ın izniyle ve duyduğumuz bu ses üzere pusudan kurtulduk. İşte feraset de müminde belli oranda olabiliyor. İnsanlık tarihi boyunca birçok düşünürün, alimin bu içten gelen sese kayıtsız kalmadığını görüyoruz. Şunun altını bir kez daha çizelim çünkü bu YouTube yayınımızı belli bir dakikadan sonra dinleyenler olabiliyor. Evet, Allah Teala bazı kullarının gözlerini açabilir, o kalp gözü dediğimiz şey. Onlara evet başka kullarının göremedikleri noktaları gösterebilir. Yani bazı kimseler yaratılıştan gelen bir özelliğe sahip olabilirler. Gözümüzün küçük bir yüzdesi görüyor, kulağımızın küçük bir yüzdesi duyuyor. Allahu alem, belki onlarda bu oran daha fazla olabilir. Onlarda Allah tarafından onlara verilen fıtratlarında yerleşmiş olan o melekeyi çalıştırırlar ve bazı şeyleri hissedebilirler. Ama buraya dikkat. Bunların hiçbiri mutlak gaybı bilmek değildir. Yani bugünün sosyal medyasında, televizyonlarda astrolojiden bahseden, kağıt fallarından, tarotlardan, efendim şu ay şunu bekliyorum, 3 ay sonra şu olur, bu olabilir gibi gelecekten haber verdiğini zannedenlerin düştüğü tuzaklardan bahsetmiyoruz. Mutlak gaybı sadece Allah Teala bilir. Peygamberlerin, velilerin bildikleri ise mutlak gayba göre oldukça sınırlıdır. Ve yine bu da Allah Teala'nın izniyle, bildirmesiyle olur. Yoksa hiçbir peygamber dahil olmak üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi bilmemiştir. Hadislerinde de buyurmuştur, Allah Teala bildirmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim gayba ait verdiği haberlerle tüm insanlığın dikkatlerini üzerine çekmiş mucize bir kitaptır. Efendim şu zatın veya şu velinin veya bir medyumun sözüm ona gaybtan haber verme hususunda Kur'an-ı Kerim'le boy ölçüşmesi imkansızdır. Zira Kur'an ezel ve ebed sultanı olan Allah Teala'nın kelamıdır ve verdiği haberler de ezel ve ebed kaynaklıdır. Efendim bu mevzu o kadar eskiye dayanıyor ki bugün belki izahı bir şekilde yapılabilen ama o zamanlarda hiç anlaşılmayan bazı gizli kabiliyetler ve maharetler gösteren insanlar da vardı. Kimileri bunu iyiye kullanıyorlardı, kimi kötüye. Aynen bir büyücüyü ele alabiliriz. Musa aleyhisselamın zamanında yaşananları biliyorsunuz. Bugün de aynı şekildedir. Ve bu konu istismara oldukça açık bir mevzudur. Efendim bu zatın veya şu kişinin her dediği çıkıyor. Dolayısıyla acaba bu konuda ne düşünüyor? Evlensem mi bu kişiyle veya şu kişiyle ortaklık yapsam mı diye soruluyor. Bu istişare babından veya istihare olarak yapılırsa bir sorun yoktur. Ama kişinin sadece birçok şeyi hissetmesiyle tüm kararları onun ağzından çıkacak bir cümleye bağlamak yanlıştır. İnsan geceleyin rüyasında baklavalar, börekler, şerbetler yer içer de sabahleyin aç kalkar. Aman unutmayalım. Rüya farklıdır, amel edilmez. Öncü, haberci rüyalar vardır. İnsan evet bazı uyarılar alabilir. İnşallah bunu rüya ile ilgili ayrı bir program

bildiği bir mekanizma yoktu. Tomografi, MR'lar, yani radyoloji bilimi, ilimi. Şimdi 200 yıl önce biri deseydi bir ekrana geleceksiniz, bu ekrana yaklaştığınızda vücudunuzun içindeki tüm kan damarlarını, kasları, her şeyi göreceksiniz falan. Kimse inanmazdı. Veya cep telefonuyla konuşmak. Bırakın o kadar asırları, bundan 50 yıl, 60 yıl önce cep telefonu belki hayal dahi edilemiyordu. Şimdi bilim dünyası şu an bilmiyor diye bir şeye de yok diyemeyiz. Gözle görünür, elle tutulur çok sayıda belge, bilgi, tecrübe var. İnsanlar bir şeyleri hissediyorlar. Bir frekans var. Suyun analiz edilen bir frekansı, demirin bir frekansı, güneşin, atan kalbinizin bir frekansı var. Bir titreşim, bir hareket var. Durağan değil, mutlaka bir dönüşüm, bir değişim var. Bir canlılık var. Atomu parçalayın, yine benzer şeyleri görüyorsunuz. Bunlar boşu boşuna değil. Dolayısıyla her şey Allahu Teala'nın bildirmesiyle, izin vermesiyle olur ve selam. Bu anlattıklarımız konusunda en doğrusunu şüphesiz Allah Teala bilir. Efendim, acizane, aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettik, affola. Bizi nerelerden dinliyorsanız, hangi illerden, hangi ülkelerden, kimlere sesimiz ulaşıyor bilmiyorum. Siz yazmazsanız da haberimiz olmuyor. Bir başka programda buluşabilmek ümidiyle hepiniz Allah Teala'ya emanet olunuz. Bu anlatmaya çalıştığım mevzuları kendi nefsime anlatamıyor olmaktan da Allahu Teala'ya sığınıyorum. Selam ve dua ile.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

0: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73 Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin.
6: Huzurun sesine kulak verin.
1: Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. Kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: insan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Gülistan programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda inşallah kıyamet ve nedamet günüyle alakalı riya ve ucub hususunda da yine bu zikredilen kelamları sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. İstifade ettiğimiz eser Muzaffer Ozak Hazretleri'nin Envarül Kulüp isimli eseri, ikinci cildinden bu programı yapmaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de. Öncelikle bu anlatılanları iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, kıyamet ve nedamet günü, o pişmanlık günü. Ol mahkeme-i kübra huzuruna çıkarılacaklar arasında şu dört sınıfa mensup kişiler de bulunacaktır. 1- Riyakâr zengin, 2- Riyakâr şehit, 3- Riyakâr gazi, 4- Riyakâr alim. Riyakâr zengine kendisine verilen serveti ne yolda sarf ettiği sorulacak ve o zengin şöyle cevap verecektir. Ya Rab, malımı infak ettim, açları doyurdum, muhtaçları kayırdım, hayır ve hasenatta bulundum. Hitab-ı izzet şeref sadır olacak ve Rabbimiz, evet, dediklerinin hepsini yaptın ama rızayı ilahimiz için değil, nefsini tatmin için, açları doyurup muhtaçları kayırarak kulların hüsnü teveccühlerini kazandın. Seni ne cömert adam, ne eli açık insan, ne iyiliksever kişi diyerek övsünler, sevsinler ve takdir etsinler. Gıyabında ve yüzüne karşı iyi olduğunu açıklasınlar. Herkes duysun ve bilsin diye yaptın. Dileğin de yerine geldi. Etrafındakiler seni övdüler, takdir ve tebrik ettiler. Fakirleri giydirdi, kimsesiz çocukları doyurdu diye gazetelerde ismin ve resmin çıktı. Cömertliğin ve eli açıklığın dillere destan oldu. Nasibini bol bol dünyada aldın ve burada nasibin yoktur buyurulacaktır. Rabbim muhafaza buyursun. Evet kardeşlerim, riya küfür ve şirk alametidir. Mürainin işlerine estağfirullah el azim. İkinci olarak riyakar şehit divan-ı ilahiye hesaba çağrılır ve şehitliğinin ne yolda olduğu kendisinden sorulur. İlahi, senin yolunda kanımı döküp canımı verdim. Cevabını verince yine hitab-ı izzet şeref sadır olur ve Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu, evet, gazaya girdin ama rızayı ilahimiz için şehit olmadın. Emsal ve akranına kendini yiğit ve bahadır gibi göstermek ve halk arasında adını kahraman olarak yad ettirmek, şan ve şeref sahibi olmak ve alkış toplamak için savaşırken şehit oldun. Gerçekten de dediğin gibi oldu. Senin için büyük kahraman, yiğit adam dediler ve seni methylediler. Senin de arzun esasen buydu. Nasibini dünyadayken aldın, dünyada kulların sana layık gördükleri şan ve şeref sana yeter. Burada nasibin yoktur buyurulur. Üçüncü olarak riyakar gazi huzura çağrılır ve nasıl gazi olduğunu, düşmanlarına nasıl saldırdığını, gözünü kırpmadan din ve devlet düşmanlarına nasıl kan kusturduğunu uzun uzun anlatır. Hak Celle ve Ala ona da, evet, gaza ettin ama rızayı ilahimiz için değil, şan ve şöhret kazanmak, halka gösteriş yapmak, kahramanlığını, yiğitliğini, bahadırlığını meclis meclis, köy köy, kasaba kasaba dolaşıp herkese anlatıp böbürlenmek ve övünmek için savaştın.
Bununla da matlup ve maksuduna eriştin. Her gittiğin yerde seni alkışladılar, selam durdular. Seni övdüler, seni sevdiler. İstediğin de zaten buydu. Nasibini dünyada aldın ve ahirette nasibin yoktur buyurur. Son olarak da riyakâr alim huzur-u ilahiyeye çağrılır. Neden ilim tahsil ettiği sorulur ve hak rızası için ilim tahsil ettiği cevabını verince de kendisine hayır ey mürai. İlim tahsilini rızayı ilahimiz için değil, sana alim desinler, ne bilgili adam diye övsünler, ağzından çıkanları dikkatle dinlesinler ve başkalarına methederek söylesinler. Bir meclise girdiğin zaman seni baş köşeye otursunlar, izzet ve ikramda bulunsunlar, girerken ve çıkarken ayağa kalksınlar diye ilim tahsil ettin. Bu ilminle halka faydalı olmak varken ilmini paraya ve dünyaya çevirdin. İlmin sayesinde servet sahibi oldun. Elini öptüler, karşında diz çöktüler, bir dediğini iki etmediler. İlim tahsilinden nasibini dünya hayatında kullardan aldın. Ahirette bundan dolayı nasibin yoktur buyurulacaktır. Kıymeti dinleyenler, hak rızası için yapılmayan bütün amel sahiplerine bu şekilde muamele olunacağını ve her şeyi gösteriş için yapanların ahirette nasipsiz kalacağını bir kere daha önemli işaret etmek istiyoruz. Kehf suresinin 110. ayet-i cellesinde Rabbimiz, kim Rabbine kavuşmayı dilerse onun rızasını isteyerek salih bir amel işlesin ve Rabbinin kulluk ve ibadetine kimseyi şerik etmesin buyuruyor. Muzaffer Ozak Hazretleri de şöyle buyuruyor: ey aşık-ı sadık, bu ayet-i kerimeyi unutma ve mutlaka ezberle. Hatırda kalması için biraz daha açıklayalım buyuruyor. Buyuruyor ki, her kim Rabbinin rızasını talep ederek Rabbine mülaki olmayı dilerse salih ameller, hayırlı ve yararlı işler işlesin. Fakat bu işleri riya ile ve kullara gösteriş olsun diye yapmaya kalkışmasın. Kulluk ve ibadetlerinde hiçbir şeyi Rabbine şerik etmesin. Gösteriş için yapılan işler ve hayırlar kullar tarafından ya takdir edilir veya edilmez. Takdir edilse bile bu ancak dünya hayatına mahsus ve münhasır kalır. O işten dolayı ahirette hiçbir nasibin olamaz. Bu güzel ameller hak için yapılacak olursa, yapanı hem dünyada salih kullarına sevdirir, takdir ettirir ve hem de ahirette ayrıca bunun için nasip verir. Kıyamet gününde ağızlar mühürlenir. Dili konuşturmaya kadir olan Allah-u Teala, elleri konuşturur ve ayakları şahit tutar. Bütün amel ve ibadetlerde riya ve gösterişten kurtulabilmek için Hakk'a gizlice ibadet etmelidir. Bu ibadet veya işlerin söylenilerek veya gösterilerek halka açıklanması riyaya ve gösterişe yol açar. Bunun için yapılacak hayır ve hasenat ister gece ister gündüz olsun gizlice yapılmalı. Gece karanlığı bütün suç ve kabahatleri örttüğü gibi ibadetlerini ve iyiliklerini de ört ve gizle. Rabbin ile senin aranızda kalsın. Nafile ibadetlerini de gizle ki riya ve gösteriş için onun sırrına hulul etmesin. Diğer ibadetlerini aşikar ederek halkı ibadete teşvik etmeye çalış ama ne iyi adam, ibadet ve taat sahibi adam desinler diye ibadete özenme. Hak rızası için yapılan ibadetler kulu iki cihanda da aziz ederler. Riya ve gösteriş derdinin devası ve şifası da biiznillah bunlardır buyuruyor. Allah-u Teala sana ve bana hidayet buyursun. Zatına ve rızasına varan yolda ihlas ile daim ve kaim eylesin. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Ey talibi hak diyor. Kötü ve çirkin sıfatların ve nefis hastalıkların üçüncüsü kibirdir. Kibir sahibi olanlar şeytanın halifesi, hatta bir bakıma şeytanın da kendisidir.
kibir sahibini cehenneme attıran, kulu rahmet ilahiyeden kovduran ve insanı kulluğundan uzaklaştıran çok tehlikeli ve korkunç bir illettir. Allahü Sübhanehu ve Teala yerleri ve gökleri, cinleri ve melekleri halk ve icat buyurduktan sonra cinleri yerde ve melekleri gökte iskan eyledi. Sonra meleklerine hitap buyurdu. Biz azimüşşan yeryüzüne dört anasırdan vücut vereceğimiz bir halife göndereceğiz. Melekler cevap verdiler. Ya Rabbel Alemin, hikmetinden sual olunmaz. Ancak dört unsurdan icat buyuracağın bu mahluk yeryüzünü fesada verir ve kan döker, bozgunculuk yapar. Biz ise zat-ı ehadiyetine bütün noksan sıfatlardan tenzih ve tekmil, kemal sıfatları ile tavsif ve tesbih ederiz. Vazifemiz ancak ve yalnız zat-ı uluhiyetine ibadet ve itaat etmek ve Cenab-ı Vacibül Vücud'u takdis eylemektir. O halde yeryüzüne bir halife göndermekteki sırr-ı ilahiyen nedir? Rabbimiz, ey meleklerim, sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Sabredin, dört unsurla halk ederek yeryüzüne göndereceğim halifeyi sizler göreceksiniz. Eğer o halifeyi yaratmayacak olsaydım, yerleri ve gökleri, cenneti ve cehennemi, melekleri ve felekleri icat etmez, yaratmazdım. Birbirine zıt olan dört unsurdan, yani ateş, su, toprak ve havadan çamurunu yoğuracağım o vücut, ilahi sırlarımı hamil bulunacak ve bütün yaratılmışları ona musahhar kılacağım. Kainatta her şey onun yaşaması için icat olunmuştur. Güneş, ay, yağmurlar, rüzgarlar, denizler, dağlar, sahralar, yazlar, kışlar ve baharlar, arşlar, kürsiler, cennet ve cehennem, huri ve gılman, kevser ve vildan, çarh-ı felek ve her canlı melek onun için, onun emrine musahhar kılınmak için yaratılmıştır. Bu vücudun hamil olacağı nur, bütün mahlukatın evveli ve bütün peygamberlerin sonuncusu, benim matlup ve maksudum, mahbubum olan nurdur. Dört muhalif anasır ile yaratılacak, bu vücudun zat-ı uluhiyetime nasıl kulluk edeceğini ve ne gibi sırlara hamil bulunacağını, yerlerin ve göklerin yüklenmekten çekinip kaçındıkları emanetimi nasıl yükleneceğini göreceksiniz. Sonra Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Ona can, vücuduna kan ve ruhundan ruh bahşederek Hay esmasını zuhura getirdi. Ve Adem Aleyhisselam'a bütün esmayı öğretti. Adem Aleyhisselam'ın fazlı ve meleklerin aczi zahir olması için ey meleklerim, eğer sadıklardan iseniz bana esmadan haber verin buyurdu. Melekler israrı acz ettiler ve Ya Rab, seni tenzih ve takdis ederiz. Senin öğrettiklerinden gayri bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilen ve her fiili hikmetine uygun olan Rabbimizsin dediler. Hak Celle ve Ala, Ya Adem, esmayı bana haber ver. Adem Aleyhisselam kendisine öğretilen bütün esmayı bildirdi. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yine meleklere hitap buyurdu. Ben size demedim mi ki yerlerin ve göklerin gaybını, olmuş ve olacağını, sizlerin açıkça söylediklerinizi de gizli tutuklarınızda hakkıyla bilenim. Her emrinde galip olanım. Melekler tasdik ve ikrar ettiler. Evet ya Rab, sen her şeyin Halik'i, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen bütün alemlerin müstakillen malikisin ve her emrinde elbette galipsin. Dikkat buyurunuz müminler. Buraya kadar anlattıklarımızda Adem Aleyhisselam'ın ve Ademoğullarının şeref ve haysiyetine, ilmin üstünlük ve meziyetine ve insanların ibadet ve taatteki ehemmiyet ve faziletine işaret vardır. Allahu Teala Celle Celaluhu Rabbimiz Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü
ilimle ishar ve ispat buyurmuştur. Eğer ilimden daha üstün ve şerefli bir şey bulunsaydı, Adem Aleyhisselam'ın fazlını onunla açıklardı. Evet, Adem Aleyhisselam'ın ilmen üstünlüğü sebebiyle meleklere secde etmeleri emrolundu ve bütün melekler Adem Aleyhisselam'a arz-ı tazim için secde ettiler. Ey ehli iman! Hazreti Adem Aleyhisselam'a yapılan bu secde arz-ı ubudiyet için değil, arz-ı tazim secdesidir. Zira ibadet için ancak ve yalnız Allah-u Zülcelal ve Kemal Hazretlerine secde edilir. Allah-u Teala'dan gayrısına ibadet secdesi eden müşrik olur. Müşrikler ise ebediyen narda, ateşte kalacaklardır. Müsaadenizle bu çok hassas meseleyi biraz açıklamak istiyoruz. Bizler namazlarımızı Kabe-i Muazzama'ya, yani kıbleye ve onu belli eden ve gösteren mihraba yönelerek ibadet, secde ve rükû ederiz. Bu secdemize mihrabın bulunduğu cami-i şerifin duvarı ve Kabe-i Muazzama'nın binası da karışır. Daha açık bir deyimle bu secde içinde cami-i şerifin duvarına ve Kabe-i Muazzama'nın binasına secde vardır. Fakat asıl secdemiz Allah-u Azimüşşan'a olandır ki ona secde-i ibadet, Kabe-i Muazzama'nın binasına veya cami-i şerifin duvarına yaptığımız secdede secde-i tazimdir. Bazı kullar mihraba, bazı kullar Kabe-i Muazzama'ya, bazı kullar Sidretül Münteha'ya, bazı kullar da Arş-ı Rahman'a, bazı kullar Kürsi-i İlahi'ye secde ederler. Fakat hepsinin de secdeleri ancak ve yalnız Allahü Sübhanehu ve Teala Hazretlerinedir. Her kul bir makam-ı kutsiye yönelir. Secde yalnız alemlerin Rabbinedir. Meleklerin Adem Aleyhisselam'a yaptıkları secde de tazim secdesidir ki Adem Aleyhisselam'ın Kabe-i Muazzama'nın binası mesabesinde olup aslında Cenab-ı Hakk'a edilen secde-i ibadetten başka bir şey değildi. Ne var ki şeytan bu büyük sırra vakıf olamadığından emri ilahiye ittiba ve imtisal etmemekle kalmadı, üstelik fiilen itiraza dahi yeltendi. Allahü Sübhanehu ve Teala Hazretleri şeytana hitaben buyurdu: Adem'e neden secde etmedin? Seni bu secdeden men eden neydi? Buracıkta tekrar bir uyarma ve hatırlatma yapmak gerekiyor. Allahu Teala gizli veya açık olmuş veya olacak her şeyi, yarattıklarının göğüslerinden geçenleri, bütün düşünce ve temayüllerini hakkıyla bilen alimül gaybi ve şehade olduğu halde şeytana secde etmemesinin sebebini sorması haşa sümme haşa bilmemesinden değil. Şeytan aleyhillanenin mashar-ı itap, yani itap tektir ve azarlama anlamına geliyor. Bu olmasından suçunu kendi diliyle itiraf ettirerek sebebini bizlerin de öğrenmemiz ve ibret almamız içindir. Bunu da böylece bilmek ve bellemek lazımdır. Evet, şeytan cevap verdi: Ya Rab, ben Adem'den daha hayırlı ve yüceyim. Zira onu topraktan ve beni ise ateşten yarattın. Ateş elbette topraktan üstündür, dedi. Oysa şeytanın kıt ve kısır bilgisiyle ve sapık bir mantıkla yaptığı bu kıyaslama elbette doğru değildi. Ama kibri ona ilmini unutturdu. Hakikati örttü, düşünemez, göremez ve bilemez oldu. Gerçekten de öyledir. Kibirli olanların bu kibirleri kendilerine ilmi ve hakikatleri unutturur. Salim bir kafa ile düşünmekten, ibretle bakacak bir gözden, hakkı teslim edebilecek vicdan ve muhakeme kabiliyetinden yoksun bırakır kişiyi. Kendisinin ateşten yaratıldığını ve binaenaleyh Adem'den üstün ve hayırlı olduğunu iddia eden şeytan da Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ateş de dahil olmak üzere su, toprak ve havadan yaratılmış bulunduğunu bilememiş, anlayamamış, takdir edememiş, çünkü kibrine mağlup olmuştu. Adem Aleyhisselam'ın bu yaratılışında her türlü istidat vardı. Dikkat ediniz,
Ademoğlunun ateş tarafı galip gelirse kibirli ve yakıcı, su tarafı galip gelirse akıcı ve yakıcı, hava tarafı galip gelirse şehvetine ve nefsi hevasına uyucu, toprak tarafı galip gelirse gerçek ademliği bulucu olur. Toprak gibi mütevazi, kötülüğe karşı iyilik edici, bağışlayıcı, kerem ve lütfedici olur. Bunun için değil midir ki Sultan-ı Seriri Dini Mübini Aleyhi ve Alihi Salavatullahi Muin Efendimiz Hazreti Ali Kerramallahu Veçhehu ve Radiyallahu Anh'a Ebu Turab, toprak babası adını vermişlerdir. Ateşin iki sıfatı vardır. Biri celal ve diğeri de cemaldir. Celal sıfatı gelince yakar, yıkar ve mahveder. Cemal sıfatı gelince insanlara yararlı olur. Kışın ateşte ısınır, yemeğini pişirir, üst başını yıkamak için suyunu kaynatır ve daha saymakla bitmeyen birçok yararlar sağlar. Ateşin celali, insanda kibir illetinin zuhuru gibidir. İnsana kibir sıfatı gelince aklı giderir ve yerine kibir geçip oturur. Kibirli olanların başlarında akıl kalmadığı için düşünemez. İnsaf kalmadığı için hakkı teslim edemez. Kulakları hak kelamı dinleyemez. Ağızları ve damakları necasetle nefaseti ayırt edemez. Dilleri hak kelamı söyleyemez. Kalplerinde merhamet kalmadığından kimseye acıyamaz. El kalmadığından okşayamaz. Ayakları kalmadığından hayır ve yarar peşinden koşamaz. Kadavradan hiçbir farkı olmayan bir insan kalıbı kalır ki ona da şeytan kolaylıkla girer ve tahtını kalp denilen o mükemmel uzva kurar ve o hak binası şeytanın bir oyuncağı, esiri haline gelir ve o kimse şeytandan da aşağı ve bayağı olur. Umumiyetle bu hep böyle ola gelmiştir. Kamil ve mükemmel olan her şey fesada uğrayınca ondan zuhur eden kötülükler de kat kat, dereke dereke artar. Mesela et ile yumurtayı göz önüne getiriniz. İhtiva ettikleri o protein ve diğer besleyici maddelerle et ve yumurta ne kadar faydalı ve yararlı olursa, bozulup kokuşunca, yani fesada uğrayınca da o derece tehlikeli ve zararlı olur. Hatta bazen kişinin ölümüne bile yol açabilir. Kaldı ki yenilmeseler bile bozulmuş et ve yumurtanın ne kadar kötü koktuklarını söylemeye bilmem lüzum var mıdır? Ateşin cemal sıfatının yararlı olduğuna işaret etmiştik biraz evvel. Kibri yerinde ve kibirliye karşı kullanmak da sadakadır buyurulmuştur. Evet, tekrar ediyorum. Kibirliye karşı kibirlenmek sadakadır. Ateşte olduğu gibi suyun da celal ve cemal sıfatları vardır. Celal sıfatı gelince önüne geleni yıkar, devirir, sürükler, boğar ve helak eder. Onun için insan vücudundaki su galip gelince sel gibi, baskın gibi önüne çıkanı yıkar, devirir, sürükler ve helak eder. Suyun cemal sıfatı gelince her şeyden önce su mebde-i hayattır. Yaşatır, kandırır ve diriltir. Suladığı araziye bereket getirir. Cihanı gülistana çevirir. Binaenaleyh insan vücudundaki suyu itidal üzere, insaf ile Kur'an-ı Azim'e iktida ve sünnet-i siniye-i Ahmediye'ye ittiba ederek kullanırsa çevresine ve bütün dünyaya hayırlar, iyilikler ve mutluluklar bahşeder. Havanın da celal ve cemal olmak üzere iki sıfatı vardır. Havanın celali gelince fırtınalar ve kasırgalar denizleri alt üst eder. Gemileri ve insanları helake götürür, önüne geleni sürükler, asırlık ağaçları köklerinden koparır, dalları kırar, çiçekleri ve meyveleri hak ile yeskan eder. İnsan vücudundaki hava da böyle galebe edince hem kendisinden hem de çevresinde bulunanlardan

0: sağlayarak her manada yararlı olur. Toprağın da daha önce saydığımız anasır gibi iki sıfatı vardır. Şu farkla ki toprakta cemali evvel ve cemali sani sıfatları bulunur. Bu iki sıfata da sahip olanlar yalnız Adem olmakla kalmazlar, aynı zamanda kemale de ererler. Allah-u Teala'ya layık kul ve Resul-ü Müştebaya layık ve elyak birer insanı kamil haline gelirler. Bütün alemlerin anahtarı ellerine verilir. İlahi sırlara erilir, iki cihanda da sultanlık mertebesine varılır. Bu alemde hak ile gönül sultanı, baki ahiret aleminde de mak'ad-ı sıdka, nail ve mazhar zat olunur. Şeytanın kibriyle ilgili elimizdeki eserde kelamlar devam ediyor. Kısa bir ara verelim, aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Evet, şeytanın kibirlenmesinden ötürü bütün bildiği ilimleri unuttuğu ve Adem Aleyhisselam'da olan sırları çözemedi. Kıt ve kısır aklı ve düşüncesiyle Hakk'a teslim olacak yerde ona itiraza yeltendi. Hayrı ve şerri seçemedi ve kendisinin daha üstün ve hayırlı olduğunu iddia etmek gaflet ve delaletine düştü ve bu böbürlenmesinden dolayı da rahmet ilahiyeden kovuldu. İman tacı başından alındı, kıyamete kadar lanet ve nefretle anılmaya ve mahşerde de cehenneme atılmaya layık ve müstahak oldu. Böylesine korkunç ve tehlikeli bir illet olan kibri iki şekilde anlatmak mümkündür. 1. Kendisini karşısındakilerden ve diğer bütün insanlardan üstün ve hayırlı görmek. 2. Hak kelamını kabul etmemek. Kıymetli dinleyenler, gerçekten kibirli olanlar yalnız kendilerini üstün ve yüce görmekle yetinmez, aynı zamanda hak kelamını da dinlemez ve kabul etmezler. Zira kibirliler şeytanın uşakları ve halifeleridirler. Bakınız, kibir denilen illetin insanın başına ne büyük felaketler getirdiğini de size anlatmaya çalışalım. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Kibirlenenlerin yüzlerini Allah-u Teala yerlere sürer. Buna mukabil tevazu sahiplerini de daima yüceltir ve yükseltir. Kibir ancak ve yalnız Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretlerine mahsus bir sıfattır. Kibir Rabbimizin ridası, örtüdür. Bunun için kibir sıfatı ile sıfatlanan kul rahmet-i ilahiyeden mahrum kalır. Kibirliye karşı kibirlenmek ise sadakadır. Biraz evvel belirtmeye, anlatmaya çalışmıştık bunun nasıl sadaka oldu. Her illetin bir devası ve her marazın bir şifası bulunduğu gibi kibir illetinden kurtulmanın da çaresi vardır. İnsan neden ve nasıl yaratıldığını bir an için düşünebilirse kibirlenmesi mümkün değil. Zira düşününce fark eder ki kendisi de başkaları gibi bir katremeniden hasıl olmuş, idrar yoluyla ana rahmine düşmüş, akıbeti de çürümek ve toprak olmaktır. Hal böyle olunca kibirlenmek neye? Eğer kişi aklına güveniyorsa akıl hastası olamaz mı? Güzelliğine güveniyorsa bir küçücük sivilce müthiş bir yara haline gelip güzelliğini gideremez mi? Zenginliğine güveniyorsa bir kıvılcım bütün servetini bir anda silip süpürmez mi? Nice kimseler zengin yattılar ve müflis kalktılar. İlmine güveniyorsa kişi ilmi elinden alınmaz mı? Beyninde çıkacak mini mini bir ur onda ilim bırakır mı? Sağlık ve sıhhatine güveniyorsa gözle görülmeyecek bir mikrop kendisini helak edemez mi? Yeryüzünün haşa tanrısı olduğunu iddia eden Nemrud'un o muhteşem ordusunu en aciz ve cılız mahluklar olan sivrisinekler ve bizzat Nemrud'u bir topal sivrisinek helak etmedi mi? Makamına güveniyorsa nice padişahlar, krallar, imparatorlar tahtlarından indirilip cellat elinde can vermediler mi? Ben sizin yüce Rabbinizim haşa diyen Firavun ve ordusuna bir çoban asası kafi gelmedi mi? Daha sayalım mı? Kimlerin nelere güvendiklerini ve bundan dolayı nasıl kibirlendiklerini ve sonunda da nasıl mahvolup gittiklerini öğrenmek için tarih kitaplarını dikkatle ve ibretle okumak gerekiyor. Bilhassa kendilerine kibir illetinden zerre miktarı iz bulanlar biraz önce saydıklarımızın hak ve gerçek olduğunu düşünüp anlamalı, tevazu sahibi olmaya çalışmalı ve mütevazi insanları Allah-u Teala'nın yükselttiğini ve yücelttiğini hiçbir zaman hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Aziz müminler, başlarında akıl, gözlerinde ibret, kalplerinde merhamet olan kimseler asla kibirlilik edemez, kibirlenemezler. Kibri Allah-u Teala'ya mahsus ve layık bir sıfat olarak tanırlar, yalnız kendilerini değil, başkalarını da kibirli olmaktan tenzih ederler. Zira onlar iyi bilirler ki, kibirlenerek Allah-u Teala'ya rekabete yelteneni Allah-u Azimüşşan önünde sonunda mav ve helak eder. Kibir, meniden ve ateşten halkolunan hakkı ve sıfatı değildir. Kibir, evveli ve ahiri bulunan faninin de hakkı ve sıfatı değildir. Kibir, ancak ve yalnız evvel, ahir, batın ve zahir, her şeye kadir bulunan, varlığı bizatihi kendisinden olan Malikül Mülk'ün, celal ve ikram sahibi Allah-u Teala'nın, gaybi ve şahidi hakkıyla bilen Rahman'ın, Rahim'in, Melikül Kuddüs'ün, Selamün, Mü'minün, Müheymin'ün, Aziz ve Cebbar'ın ve Mütekebbir'in hakkı ve sıfatıdır. Kibir ancak Zat-ı Kibriyasına mahsus ve münhasırdır. Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yarattığında ona hitap buyurdu. Ya Adem, sağ yanına bak, orada üç nur göreceksin. O üç nura isimlerini, mekanlarını ve vazifelerini sor. Hazreti Ali Adem Aleyhisselam bu emri ilahi üzerine sağ yanında bulunan üç nura döndü ve sordu. Ey muazzez nurlar, sizlerin isimleriniz nedir, mekanınız neresidir ve vazifeleriniz nedir? Bu üç nurdan birisi cevap verdi. Benim adım akıl, mekanım insanın başıdır. Benim bulunduğum başta din, dinin bulunduğu başta da iman tacı bulunur. İman bulunan yerde haya da vardır. Onun için benim bulunduğum başlar kutlu ve mutlu başlardır. Zira o başa tefekkür, yani düşünmek nimeti, bahş ve ihsan buyurulmuştur. İkinci nur da şöyle cevap verdi. Benim adım da hayadır. Aklın bulunduğu başın gözünde bulunurum. Zira akıl olan başlarda din ve iman vardır. Din ve iman olan yerde de elbette haya da bulunur. Onun için ben akıldan hiç ayrılmam ve onun da dediği gibi o neredeyse onunla beraber bulunurum. İçinde akıl cevheri bulunan başları, gözleri de hayanın, yani benim mekanımdır. Haya sahibi bir göz harama bakmaz, hıyanete cüret edemez, ibret sahibi olur, hakkı gören göz olur dedi. Üçüncü nur da Hazreti Adem Aleyhisselam'a şöyle cevap verdi. Ya Adem, benim adım da merhamettir. Mekanım ise başlarında akıl ve gözlerinde haya bulunan insanların kalpleridir. Benim bulunduğum merhametli kalp, Allah-u Teala'nın beyti ve Rahman'ın tahtıdır. Rahman'ın rahmaniyeti, Rahim'in merhameti o kalp sahibinden zuhura gelir dedi. Hazreti Adem Aleyhisselam her üçüne de Allah-u Teala sizleri mükerrem kılsın. Ne güzel nurlarsınız. Vazifeleriniz ve mekanlarınız ne kadar mübarek ve ne kadar kutsidir diye metü sena eyledi. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a tekrar hitap buyurdu. Sol yanına bak, üç zulmet göreceksin. Onlara da sor bakalım isimleri, mekanları ve vazifeleri nedir? Kullarım duysunlar da ibret alsınlar. Hazreti Adem Aleyhisselam o üç zulmetten birisine sordu. Ey zulmet! Ne kadar da çirkin yaratılmışsın. Adın ne, mekanın neresi ve vazifen nedir? Zulmetlerden bu hitaba muhatap olan biiznillah cevap verdi. Benim adım kibirdir. Mekanım insanların başlarıdır. Vazifem ise girmeye muvaffak olduğum başta ne akıl, ne din, ne iman, ne şükür, ne haya, ne merhamet, ne tevazu, ne de insanlıktan eser bırakmamaktır dedi. Hazreti Adem Aleyhisselam ona çıkıştı. Sus, yalan söyleme dedi. İnsanların başlarında akıl bulunur. Zulmet hemen cevap verdi. Evet, haklısın ya Adem. Doğru söylüyorsun ama akıl bir an için ayrılıverirse hemen o başa ben hakim olurum dedi. İkinci zulmet de soruyu şöyle cevaplandırdı. Benim adım da Tamah'tır. Mekanım insanların gözleridir. benim bulunduğum gözün sahibinde ne haya, ne vicdan, ne namus, ne izan, hiçbir ama hiçbir şey kalmaz. Hırslı, açgözlü, doymak bilmez bir kişi olur, gider dedi. Adem aleyhisselam ona da çıkıştı. Sus, yalan söyleme dedi. İnsanların gözlerinde haya bulunur. Zulmet hiç düşünmeden cevap verdi. Evet, doğrudur. İnsanların gözlerinde haya bulunur. Ama haya biraz uzaklaşıverince onun yerine ben hakim olurum dedi. Üçüncü zulmet de aynı soruları şöyle cevaplandırdı. Benim adım hasettir. Allah ve Resulü beni hiç sevmezler. Hatta hasetçinin hasedinden Rabbil Felak olan Allah ve Azimüşşan'a sığınırım buyurulmuştur. Mekanım insanların kalpleridir. Benim girdiğim kalplerin sahipleri insan şeklinde birer canavar oluverirler. Yapmayacağım denaat ve işletmeyeceğim kabahat yoktur. Benim girdiğim kalpler nazar-ı ilahi olmaktan çıkarlar. Rahmet-i ilahiyenin zuhur ettiği mahal olan o kalp, kin, nefret, kıskançlık, çekememezlik, düşmanlık evi ve şeytan makarı haline gelir. Bütün kullara zarar erişmesi en büyük emelimdir. Benim içinde bulunduğum kalp ve o kalbin sahibi için sinsi sinsi yanan bir oduna benzer. Kainatın helak olmasını isterim dedi. Adem aleyhisselam ona da çıkıştı. Sus, yalan söyleme dedi. Kalpte merhamet bulunur. Zulmet diğerleri gibi cevap verdi. Evet, doğrudur. Merhamet bulunur ama merhamet bir an için ayrılıverirse ben hemen o kalbe hakim olurum dedi. Arif olan bu anlattıklarımızdan ibret alarak tevazu sahibi olur. Nerede ve kimden olursa olsun hak kelamı duyunca kabul eder. Evvelinin ne olduğunu ve sonunun neye varacağını düşünür. Gözyaşlarıyla Rabbinden tevfik ve inayet dilerse kibir illetini tedaviye muvaffak olur. Mevla-i Müteal sana ve bana hidayet buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda yine bu ve buna benzer konularla sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz. Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim diye sordu. Rahip, senin tövben kabul olmaz dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu dedi. Alim, evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri, bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi. İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır. Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek o taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın diye vahyetti ve mesafeyi ölçün dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Tevbu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Rauf ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: El-Mubsitu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini İstediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

Çok sabırlı olan Allah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine, aradıklarınız buradadır, gelin diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere, kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler, seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış. Hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alır. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim, bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Tövbe edenlerle oturun. Onların kalbi yumuşak olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: tım dinlediniz.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parki ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

onun sünnetinden örnekler. Sünnet, izlenilen yol, metot, prensip, tarz ve tavırdır. Terim anlamı ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz ve fiillerinin ve taksirlerinin tümü manasına gelir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimin fesada uğradığı, bozulduğu zamanlarda kim benim sünnetime bağlı kalırsa bir şehit sevabı alır buyurmuşlardır. İşte uyduğumuzda esenlik, huzur ve barış bulacağımız örnekler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği hayatımızın her alanını kuşatır. O sallallahu aleyhi ve sellem devlet başkanı olma yahut orduyu komuta etme gibi görevlerinin yanı sıra örnek bir aile reisiydi. Sevgi ve şefkat deryasında büyüttüğü çocukları ve torunlarıyla oynayan, onlarla çocuklaşmaktan lezzet alan, ömürlerinin her safhasında arkanızda hayatınızın çınarı babanız var mesajını veren müşfik, adil bir baba. Hanımlarını her zaman anlayışla, sabırla muamele eden, her haliyle iyiyi ve güzeli pekiştirerek huzuru ve mutluluğu temin eden mükemmel bir eş. O sallallahu aleyhi ve sellem aile içi huzuruyla ümmetine en güzel örnek oldu. Ne mutlu hayatını peygamberi nizam ışığında yaşayan ve kendilerinden sonraki nesillere de bu mirası sunabilen Müslümanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem kız hem erkek çocuk babasıydı. Kasım, Tahir, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma Hazreti Hatice validemizden, İbrahim ise Mariye annemizden dünyaya gelmiştir. Efendimizin nesli çocuklarından sadece Hazreti Fatıma radıyallahu anha ve onun çocukları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile devam etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarına olan ilgisi doğumlarından itibaren başlar. Yeni doğan çocukların kulaklarına ezan okur, onlara güzel manalı isimler takar ve onlar için akika kurbanı keserdi. Çocukların oyunlarını asla bölmez, oynamaları için onlara müsaade ederdi. Çocuğu olan onunla çocuklaşsın buyurarak çocukların eğlenmelerini ve eğlendirilmelerini isterdi. Bunun pek çok örneğini serdetmek mümkündür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları gerek evde gerekse camide bazen sırtına, bazen de karnının üzerine alır, eğlendirirdi. Hatta namaz kılarken bile çocukları omzunda ya da sırtında tuttuğu olurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarına ve torunlarına olan sevgisini açıkça ifade ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anha annemiz yanına geldiğinde kalkar, elini tutar, kendisini öper ve yanına oturturdu. Sahabilerden el-Akra bin Habis Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Hasan'ı öperken görmüştü. Doğrusu benim 10 çocuğum var, hiçbirini öpmemişimdir diyerek acı bir gerçeği ortaya koymuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı şöyleydi: merhamet etmeyene merhamet edilmez.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarına çok düşkün bir babaydı. Sefere çıkışında ve geri dönüşünde mutlaka ailesinin yanına gider, orada bulunmayan, uzakta olan evlatlarının halini araştırırdı. Hazreti Rukiye, eşi Hazreti Osman'la Habeşistan'a hicret ettiğinde, onlardan haber alamadığı zamanlar o taraftan gelenlerle konuşur, haberlerini araştırırdı. Çocuklarının hem sevinçlerini hem de kederlerini paylaşırdı. Onların yanında olmaya gayret ederdi. Hatta bir seferinde Hazreti Fatıma validemizle Hazreti Ali Keremallahu Veçhe arasında bir kırgınlık sebebiyle baş gösteren aile huzursuzluğunu araya girerek önlemiş, onları barıştırmıştı. Bir baba olarak çocuklarını her zaman koruyup kollamıştı. Kızlarını evlendirirken onların eş seçiminde, düğünlerinde onlarla hep alakadar olmuş ve onlara bir baba olarak gereken hassasiyeti göstermişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarının ve torunlarının her türlü eğitimleriyle ilgilenirdi. Onların peygamber çocuğu yahut torunu olmakla hiçbir ayrıcalık kazanmadıklarını vurgular, hükümleri uygulamalarında takipçileri olurdu. Sabah namazına giderken kızı Hazreti Fatıma validemizin kapısının önünden geçer ve onları namaza çağırırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

Evlatlarına ve torunlarına bu kadar düşkün olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en kederli zamanları, bir baba olarak evlatlarını toprağın bağrına teslim ettiği zamanlar olsa gerek. Hazreti Rukiye'nin ölümünde kabrinin yanında oturmuş, ablasının ölümünü ağlayan kızı Hazreti Fatıma'nın gözyaşlarını siliyordu. Oğlu İbrahim'in ölümüne ağlamış, göz ağlar, kalp üzülür. Fakat biz Allah'ın rızasına uymayan söz sarf etmeyiz. Vallahi ey İbrahim, ölümün sebebiyle hepimiz üzgünüz buyurmuşlardı.

Hamdolsun Allah'a ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olsun diye gönderdi. O ki hayatının her döneminde her davranışıyla insanlara örnek oldu. Rahman ve Rahim Allah adıyla. Yemin ederim ki sizin için Allah'ın huzuruna çıkmayı umanlar, ahiret gününe inananlar için Allah'ın Resulü güzel bir örnektir. Ahzab suresi 33'e 21.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah-u Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim, buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

Güneş ağır ağır çıktığı merdivenlerden inmeye başladı artık. En tepe noktasındayken gökyüzünün artık yavaşça batıya çevirdi yüzünü. Tıpkı gençliğin ömrün kemali olduğu gibi günün de kemali vardır. Ancak her kemalin içinde bir zeval saklıdır. İşte göğün zirvesinden meyil başladı, gölgeler uzuyor önümüzde. Güneşin ufkun doğusunda başlayan yolculuğunun yarısı geride kaldı. Günün tam ortası. En hareketli, en gürültülü, en telaşlı anları yaşanıyor günün. Ancak sanma ki bu hareket ebedi. Bak işte güneş bile çevirdi yüzünü. Her doğan şey gibi o da batacak vakti gelince. Bu en aydınlık zamanı aldanıp da zannetme ki karanlık bastırmayacak. Gençliğin kandırmasın seni. Bükülecek elbet belin. Zordur tabii yaz sıcağında kışı hatırlamak. Ama unutma, her yazın ardından güz gelir hiç şaşırmadan. Marifet, yazın büyüsüne kapılmadan kışa hazırlanabilmede. Kalk, bütün sesleri susturup içindeki sese kulak ver.

kaybetme yönünü kalabalıklar arasında. Kıbleye çevir yüzünü. Anlık telaşlardan kopar kendini. Bak, ebedi huzura çağırıyor Rabbin seni. Çöl sıcağını biraz soğutup öyle duruldu huzura Nebi. Ve işte tam bu anda huzura doğrulduğunda cehennem ateşinin haram kılınacağını müjdelemişti. Ateşten korunmak için şimdi gençliğin en deli çağında, günün en sıcak anında anlamla buluştur yeri. Haydi, vakit öğle namazı vakti.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.
7: Kalbimiz hep atacak zannediyoruz. Zalimliğimizin sebebi sanki biraz da bu.
1: Oysa her kalp saati gelince durdu, duracak, durur.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, bağlarında, bahçelerinde, arabalarında, fabrikalarında, atölyelerinde, bizleri takip eden, bekleyen sizleri de selamların en güzeliyle. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek selamlıyoruz. Değerli kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerime Rum sure-i celilesinin 40 ve 41. ayeti kerimeleri. Allah'ımız ne buyuruyorlar, ne duyuruyorlar? Büyük haber veriyor Rabbimiz. Çok büyük haberler. Ancak bunları anlayacak fikir, akıl, dinleyecek kulak, sonra şuuruna erecek idrak olursa meseleyi kavrarız. Bunların hiçbirisi yoksa Allah'ımız bunların için ne diyor? Çobanın ıslığı. Çoban pişt der oraya gider, pişt der buraya gider. İşte sürü diyor bunlar Mevlamız. Bunlar sürü. Ne dediğini bir anlamaz ama pişt dediğin zaman bu tarafa, pişt dediğin zaman bu tarafa. Öyle olmuyor mu değerli kardeşlerim? Mevlam anlamayı, bellemeyi, idrak etmeyi, görmeyi, duymayı cümlemize nasip eylesin. Allahüllezî, o öyle bir Allah Celle Celaluhu. Mevlam kendini vasf ediyor bizlere. Ben böyle bir Allah'ım. Amenna ya Rab. Emrim başımızın üzerine. Haberlerin gönlümüzde ya Rab.
Neymiş bakalım Mevlamız? Ne yapmış? Halakaküm. Ben yarattım sizi. Öyle değil mi değerli kardeşlerim? Dünkü sohbetimde söylemeye, anlatmaya, izah etmeye çalışmış idim. Bakın şimdi Mü'minun Sure-i Celilesinin 14. ayeti kerimesinde Mevlam ne buyuruyor? 12'den de başlayabiliriz. Ne buyuruyor bakalım? Velakat halaknel insane min sülaletin min tin. Yemin olsun ki biz insanı süzülmüş bir çamurdan yarattık. Aslına rücu edecek. Ne olacak sonra? Yine çamur olacağız. Öyle mi? Var mı çamur olmaya? Mumyalanıp teşhir edilmek istenir misiniz Allah'ınızı severseniz? O firavunları, miravunları efendim ne yapıyorlar? Mumyalıyorlar 2500 senelik mumya veyahut da heykellerini yaptırıyor adam. Ya Allah adamı böyle taş eder işte. Heykelini yaptırırsan Allah adamı böyle taş eder işte. Ah anlayabilseler. Nerede anlayacak? Sonra değerli kardeşlerim ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ. Onu sağlam bir yerde nüfte yaptık. Sağlam bir yer. Nedir o? Mevlamızın rahim sıfatı hanımların bir uzvudur. Yani rahim sıfatı ne diyoruz? Rahimde diyoruz. Sağlam bir yer. Mevla böyle diyor. Ama zamanın insanı o sağlam yeri de parça parça etti. Anne rahmine düşen çocuğu ne yapıyorlar? Kürtajla alıyorlar. Parça parça ediyorlar. Vay zalimler, vay. Vay bu analar, bu kadınlar, bu hale düşen. Gayri meşru çocuğu doğurmamak için veya evladım fazla doğurmamak için kendi evladını parça parça eden zalim analar var. Kim tabii ben yaptı etti diyemem. Derhal tövbe etsin, çok ağlasın, çok. Öyle bir yere tevessül ettiyse, geçen birisi efendim çocuk aldırdım, soru soruyor. Niye aldırıyorsun kardeş? Niye aldırdın? Sen doğmuş bir çocuğu öldürebiliyor musun? Anne rahminde oluşan çocuk da alınmaz. Allah tabii bir de efendim bu iş için yürüyüş yapan aklını kaybetmiş hanımlar var. Kürtajıma dokunma diyor. Mutlaka Cenab-ı Hak fitri olan ihtiyaçlarımıza ne yapıyor? Helal yollarını gösteriyor. Bu işin helal yolu nedir? Nikah. Ama nikahsız yaşatmaya özenildiği için sonra ne oluyor? Efendim, kürtaj denilen insanlık onuruna yakışmayacak, haysiyetine yakışmayacak, insan merhametine, rahmetine yakışmayacak olaylarla karşı karşıya geliyoruz. Ya değerli kardeşlerim, onu sağlam bir yerde ne yaptık? Karar kıldık. Sonra ben meal okuyayım, vakti değerlendirelim. Nufteyi
alaka yaptık. Alakayı da bir çiğnemlik et yaptık. Bir çimlemlik eti kemik yaptık. Kemiğe de et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli Allah ne yücedir. Evet. Ahsenül halikin. Ahsenül halikin. Değerli kardeşlerim, niye bunu okudum? Halakakum, sizi yaratan kim? Öyle bir Allah ki o sizi yarattı. Thumme razakakum, sonra size rızık verdi. Rızık veren kim? Allah Celle Celaluhu. Şapur şupur önünüze geleni yiyorsunuz. Ya bir düşün bakalım. Bunun rengini düşün, tadını düşün. Senin vücuduna girdiği zaman senin makineler çalışmaya başlıyor. Her makinene ayrı ayrı ne isterse gönderiliyor. Mide kanalıyla. Değerli kardeşlerim, fosası, yani senin vücuduna yaramayacak olanları da kaldırıp dışarı atıyorsun. Bunlar kendiliğinden olan hadiseler mi? Hiç düşünmeyeceğiz mi? Hiç akletmeyeceğiz mi? Hiç aklımızı kullanmayacağız mı? Efendim, bilmem kaç çeşit, neydi o? Kahvaltı, 80 çeşit. Ya Allah'tan kork, 80 çeşide birer damla, şey sen 80 damla yapar, 80 yudum yapar ya. Nasıl yiyeceksin, nasıl edeceksin? Düşünce yok, tefekkür yok, anlayış yok, idrak yok. Ancak nefsani donat masaları. Ondan sonra ne olacak değerli kardeşlerim? Allah'ını severseniz. Sen onun tadını, rengini, efendim vereni, vücuduna girdiği zaman ameliyeyi, vücudun ameliyesini, ağzına aldığın zaman ekşisini, tuzlusunu, tatlısını, acısını, bozuğunu, tamını hemen ayırıyorsun, anlıyorsun. Bunlar kimin? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın. Böyle anlayın. Thümme yümitüküm, sonra sizi öldürecek. Kimdir? O Allah'tır. Amenna ve saddakna. Onun iradesi olmadan ölüm yok. Onun iradesi olmadan da yaşama yok. Değerli kardeşlerim. Arabada gidiyorlar. Efendim Allah muhafaza, bir kaza geçiriyorlar. 5 kişiden 2 kişi ölüyor. 2 kişi yaralı, birisine hiçbir şey olmamış. Hem de sabi bebek. Ya anlayacaksınız. Tabii bunlar başka sohbet mevzular olması hasebiyle. Thümme yuhyiküm. Sonra sizi diriltecek kimdir? Odur. Öldürecek, diriltecek. Amanna ve sattakna. Hiç şüphemiz yoktur. Zerre kadar acabamız yoktur. Nasıl doğduğumuza inanıyorsak, öleceğimize inanıyoruz. Nasıl öldüğümüze inanıyorsak, tekrar diriltip Allah'ın huzurunda hesap vereceğimize vallahi inanıyoruz. Amanna ve sattakna. Değerli kardeşlerim, var mı öyle yağma? Sen burada istediğini yapacaksın, istediğin rezaleti, kepazeliği, rezilliği, şerefsizliği, haysiyetsizliği işleyeceksin. Ondan sonra da hesap olmayacak, öyle mi? Ya buna deliler güler ya. Deliler güler, deliler. Adamın birisi bakıyor ki, efendim, lastiği patlamış. Nerede? Akıl hastanesinin duvarının dibinde. Akıl hastanesi hastası birisi de bakıyor öyle. Çıkarıyor bujonu da böyle
bijonları koyuyor. Ama ayağı bir çarpıyor koyduğu şeye, bijonların hepsi kanala gidiyor. Kara kara düşünüyor, ne yapayım şimdi ben? Nereden bijonları bulayım falan? Oradaki deli diyor ki, bana bak, arabanın etrafında dönüp durma, düşünüp taşınma. O üç tanesinden birer tane çök, onu bijonları düşen lastiğine tak, o seni parçacıya kadar götürür diyor. Adam şöyle bir düşünüyor, Allah Allah diyor ya. Ben düşünemedim. Akıl hastası düşündü. Peki adam ne diyor? Ya bizim aklımız yok, idrakımız var diyor. İdrak edebiliyoruz. Yani düşünebiliyoruz. Ama sende hem akıl yok, hem idrak yok. Şimdi Allahu Azimüşşan bu dünyada istediğini yap. Ondan sonra dirilme yok. Görelim bak, göreceğiz bakalım var mı yok mu? Ve devam ediyor Mevlamız. Hel min şurakâikum men yef'al min zâlikum min şey. Allah'a ortak koştuklarınızdan bunları yapacak biri var mı? Söyleyin bakalım. Puta tapıyorsun. Ağaca tapıyorsun. Böceğe tapıyorsun. Bulduğuna tapıyorsun. Veyahut da rehberleriniz, önderleriniz, liderleriniz kim olursa olsun. Yapabiliyor mu bunu? Yapamıyor. O zaman onların yolundan gidip de Mevla'yı niye bırakıyorsun? Mevla buyuruyor ki ben yaptım bunları. O bana şirk koştuklarınız zaten benim yaratığım. Sen nasıl oraya gidersin? Nasıl benim Kur'an'ı bir beğenmezsin? Nasıl benim Muhammed Mustafa'mı beğenmezsin? Nasıl benim alimlerimi, evliyalarımı, dostlarımı beğenmezsin? Söyle bakayım. Değerli kardeşlerim. Ve Teala Subhanehu ve Teala amma yüşrikün. Allah onların ortak koştuklarından yücedir, münezzehtir. Şimdi değerli kardeşlerim, şu ayeti kerimeye dikkatle, dikkat kesilelim, dikkatle dinleyelim. Zahara al-fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. İnsanların ellerinin kazandıklarından yaptıkları sebebiyle karada ve denizde düzen bozuldu. Karada da denizde de. لِيذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Belki dönerler diye azabımızdan bir kısmını onlara ne yapıyoruz? Gösteriyoruz buyuruyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız, Yaradanımız, Halikimiz, sevgili Mevlamız. Şimdi bakın bu konuda İsmet Garibullah Hazretlerimiz ne buyuruyorlar? Hudaya mahsus oldu hamdü minnet. Nikab açtı bize, kıldı inayet. Allah Allah, şu güzelliklere bakın ya. Bu derde buldu arifler keramet. Muhabbet cezbesiyle kıldı davet. Bu darlıktan geçip Hakk'a gidelim. Aziz cemali ba kemali seyredelim buyuruyor değerli kardeşlerim. Ne diyor bakalım İsmet Garibullah Hazretlerimiz, o mübarek zat ne buyuruyor? Hudaya oldu mahsus hamdü minnet. Bütün hamdler, minnetler Allah'a mahsus. Minnet ne der? Başa kalkmak. Peki hamd ne?
şükür, hamd ve şükür. Şükür demek. İhtiyari yapılan bir iyiliğe karşı tazım yoluyla, gönül hoşluğuyla, güzel sıfatlarla methü sena etmek, övmek demektir. Ne? Hamd. Değerli kardeşlerim, ihtiyari yapılan bir Mevla bize ihtiyari yapıyor. İsteyerek kullarıma efendim yarattım. Amanna. Rızık verdim. Amanna. Sonra öldürdüm. Amanna. Bunlar hep iyilik. Düşünün. Eliniz tutmuyor, ayağınız tutmuyor. Ona muhtaçsınız, buna muhtaçsınız. Böyle bir yaşamı

yer ve gök sevaplı dolar. Üç sefer dese 7 kat kainatı sevapla doldurur. Ama biz devamlı gıdı gıdı ettiğimiz için gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı. Nerede hamd, nerede salavat, nerede efendim zikir, durmadan onu bunu çekiştireceğiz, konuşacağız, edeceğiz. Bırakın Allah'ınızı severseniz ya. Diyen elhamdülillah diyen bir insan, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüne delalet eden bütün isim ve sıfatları sayarak onu yüceltmiş olur. Ya bir elhamdülillah. Daha namaza başlarken elhamdülillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Hamd ederiz. Amenna ve saddakna. Şimdi değerli kardeşlerim, bakın peygamberimiz ne buyuruyor. Nerede geçmiş bu hadis-i şerif? İbn-i Mace'de ve Ebu Davud'da geçiyor. Küllü emrin li balin la yübde'u fi bilhamdi fehüve ekta'u. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Ya neden işlerimiz bereketsiz? Neden huzursuzuz? Neden rahatımız yok? Neden dünyadan bir zevk, lezzet alamıyoruz? Bir haz alamıyoruz? Ya değerli kardeşlerim, nedeni hadis-i şerifte. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah'ın hamdi ile başlanmayan her hatırlı ve kıymetli işin sonu kesiktir. Anladınız mı şimdi? Peki size bir soru. Bugün mekteplerde, okullarda, üniversitelerde veya eğitim kurumlarında o okunan kitapları kitaplarda hamdele var mı? Yani elhamdülillahi rabbil alemin. Peki besmele var mı? Peki salvele var mı? Ya hiçbirisi yok. Peygamberimiz ne buyuruyor? Bunların sonu kesik. Yani sonu yok. Bu işlerden bereket alamazsınız. Hamdeleyle, besmeleyle, salveleyle başlanmayan hiçbir işten bereket vallahi beklemeyin. Nereden biliyoruz? Hadis-i şerif var. İbn-i Mace hadis-i şerif, Ebu Davud hadis-i şerifi. Peki değerli kardeşlerim, sofralarımızda ekmek yiyor muyuz? Evet. Nereden geldi o? Peki sofralarımızda nimetler var mı? Var. Nereden geldi? Yağmur yağmasa, güneş olmasa, rüzgar olmasa, senin yaptığın mesela kuraklık oldu. Ne olacak? Nereden alacaksın? Hangi ürünü alabilirsin kuraklıkta? Veyahut da vücudumuza çok lazım olan suyu nereden bulacaksın? Değerli kardeşlerim, bunları anlamaya, bellemeye Mevlamız bizleri muktedir eylesin diye dua ediyoruz. Nikap açtı bize, kıldı inayet. Cenab-ı Hak bize kendini tanıttı, bildirdi ve yardım eyledi. Bu derde buldu arifler keramet. Bu derde buldu. Yani arifler, Allah'ı tanıyanlar ne yaptı? Dertlerine ancak Allah'ı bilmekle dertlerine derman buldular. Mana budur. Senin derdin mi var?

Arkadaş, hanımefendi, ya beyefendi, Müslümanlar, kardeşlerim, dinleyenler, derdin mi var? Nerede bunu derdin çaresini nerede bulacaksın? Mevla'da bulacaksın, Mevla'da. Bundan dolayı Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri muhabbet cezbesiyle kıldı davet. Mevlamız o muhabbet ile ne yaptı? Daveti kıldı. Mevlamız Teala kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın diyor Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bu işler neyle oluyormuş? Muhabbetle oluyormuş değerli kardeşlerim. Bakın Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, bu mevzumuz hamd değil ama bu mevzuyu anlatabilmek için hamdle girmiş oldum. Ubeyd oğlu Fedalet. Bir gün Peygamber Efendimiz camide namaz kılarken namaz kılanlardan birinin sonunda dua ederken salavat getirmediğini duyuyor. Salavat. Efendimiz ona çok acele etti dedi. Ve sonra adamı yanına çağırarak ona ve orada bulunanlara şöyle söyledi. İçinizden biri namaz kıldığında dua ederken önce Allah'a hamdü sena etsin, ardından peygambere salatu selamlar getirsin, ondan sonra Allah'tan ne isterse istesin buyuruyor alemlerin sultanı Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sizlere bir ölçü. Hamd ağzınızdan düşmesin. Nasılsın? İyiyim. Niye? Öyle mi denir? Allah razı olsun. Elhamdülillah. Önce şu kelimeyi ağzından çıkar. Nasılsın? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Çok iyi, şükürler olsun. Yani bir Mevla'yı hemen hamd et. Sana nefes aldıran kim? Allah'ımız. O nefesini içine çektiğin zaman onu işleyen mekanizmayı yaratan kim? Allah'ımız. Su içtiğin zaman tadını veren kim? Allah'ımız. O içme kudretini sana veren kim? Allah'ımız. Efendim içtiğin zaman o suyu işleyen mekanizmayı yaratan kim? Allah'ımız. Gözlerine görme melekesini, kulaklarına duyma melekesini, diline konuşma melekesini, burnuna koku alma, nefes alma melekesini veren kim? Allah Celle Celaluhu. O zaman niye hamd etmiyorsun? İyiyiz. Allah Allah. Anlaşılmaz bir şey değerli kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimiz kılınan namaz ile edilen dualar peygamberlere sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam getirmedikçe Allah'a ulaşmaz, yerle gök arasında muallak da kalır buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Rabbim anlamayı, bellemeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bakınız, ayet-i kerimede zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin naz
İnsanların kazandıklarından denizlerde, yerlerde düzen bozuldu. Bozulmadı mı değerli kardeşlerim? Bozulmadı mı? Bir araya geliyoruz. Ne olacak bu hal? Ne olacak? Tövbe edeceksin, düzelecek. Tövbe etmediğiniz müddetçe, Allah'a yönelmediğimiz müddetçe değerli kardeşlerim, bu işlerin düzelmesi mümkün değil. Şimdi ilk zamanlarda yeryüzü tertemiz yeşillikler ve çekici güzelliklerle süslenmiş, bezenmiş, sakin, ıssız, gerçekten imrenilecek bir yerdi. Değerli kardeşim, yeryüzleri. Düşünün, insan elinin değmediği yerlere, hele hele bazen sosyal medyada da gösteriyorlar. Çok çok enteresan değerli kardeşlerim. Hayvanlar efendim otluyorlar böyle bir yeşillik. Bir tane çöp yok. İnsanların efendim piknik yaptığı yerler ve oradan ayrıldığı yerleri gösteriyorlar. Çer çöp. Yemiş, içmiş, bırakmış. Ya siz nasıl kadınsınız ya? O çöplüğü, o pisliği nasıl bırakırsınız? Nasıl erkeksin sen ya? Allah'ın yemyeşil sana teslim ettiği ve insanlı, sade senin değil. Senin tarlan olsa bana ne? Orayı da yapamazsın da. Ortak bir mal, kamu malı. Yani orası kamu malı. O kamu malını sen nasıl o hale getirebilirsin ya? Kul hakkından sen korkmaz mısın yahu? Çöpünü, pisliğini yediğin efendim erzağın geri kalanını oraya bırakıp su başını pisleyip nasıl gidersin ya? Sende hiç insaf yok mu? İzan yok mu? Edep yok mu? Terbiye yok mu? Sende hiç düşünce yok mu? Allah'ınızı severseniz. Bir çeşme başına gidiyorsun. Rezalet. Pislik. Veya bir piknik yapılan yerlere gidiyorsunuz. Yani inanın insan tiksiniyor, iğreniyor. Sen nasıl Müslümansın ya? En nezafetü minel iman. Temizlik imandan. İman noktasında sıkıntı varsa o zaman olduğu yerler çer çöp, pislik. Terbiyeden yoksun göstermişler. Bir de işin ilginç tarafı, hayvanın gübresi oraya, daha toprağa daha bir güzellik veriyor. O poşetler, moşetler yeryüzünde bir de çürümüyor da bilmem kaç sene kalabiliyormuş aldığımız haberlere göre. Değerli kardeşlerim, insanoğlu hangi ağacın dalına elini uzatsa kafi miktarda meyve bulabiliyordu. Yeryüzünün ilk yaratılışını anlatıyorum. Denizler tatlı suları ve düzgün dalgaları ile gök kubbeye ayrı bir renk katıyordu. Ne dağdaki aslan ve kurtlar ovaya inerek sığırlara, koyunlara saldırıyorlar, ne de zaten kıt olan insanlar birbirleriyle çeşitli duygular altında çekişip didinerek bir ıstırap kaynağı teşkil ediyorlardı. Öyle bir yeryüzü böyleydi. Tertemiz. Allah'ımızın insanoğluna bıraktığı yeryüzünü tasvir ediyoruz. Kısacası dünyamız ilk zamanlarında öyle sakin, ıssız, yeryüzü o derece yeşillik ve güzelliğiyle bürünmüştü ki
bütün varlıklar tasadan uzak, acı ve kederden nasibini almamış, kendi mutluluk türkülerini yakıyorlardı. Yani kendi dillerinde hayvan bile mutlu olduğu zaman, mesela benim bir muhabbet kuşum var değerli kardeşlerim, yani muhabbet kuşum var derken Mevla gönderdi. Nasıl gönderdi? Gelmiş benim balkona konmuş, elimizi uzattık, yorulmuş, kaçmış bir yerden, nereden kaçtıysa. Eğer mutlu olursa sesinden, çiğ çiğ ötüşünden anlıyoruz. Ama sıkıntılı olursa yine anlıyoruz. Anlamanız için söyledim. Ama bu mutluluk, bu güzellik, bu temizlik, bu tertemiz hal uzun sürmedi. Niye bizlerin huzuru yok? Niye yok? Adam öldürüldü. İyi de bütün insanlık öldürülmüş gibi o anda. Sen de öldün, o da öldü, öbürküsü de öldü. Ama bize o kadar kolay geliyor ki, mafya filmini seyrederken, efendim Amerikan, ne diyorlar ona bir de, aksiyon filmi diyorlar, utanmaz herifler. Gözlerini kırpmadan adam öldürüyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar, doğruyorlar, işkence yapıyorlar, betona gömüyorlar. Siz huzur mu olacağını zannettiniz? Yine Mevlam rahmet ediyor, mağfiret ediyor da güneşlerimizi yolluyor, aylarımızı yolluyor, rızıklarımızı yolluyor. Bu kadar kötülüğün, insan öldürmenin çekirdek yemekten daha rahat, daha kolay olduğu bir zamanda siz huzur mu arıyorsunuz? Allah'ımız ayeti kerimelerini boşuna mı gönderiyor? Ne buyuruyor? Ve men katelen nas fe keenneme katelen nase cemi'a. Bir insanın öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesi gibidir benim yanımda buyuruyor. Ya değerli kardeşlerim, bu dertler, bu kanlar nereden geliyor? Nereden gelecek? Adam öldürüyor, dert, gam. Zina yapılıyor, dert, gam. Efendim, hırsızlık yapılıyor, dert, gam. Sonra sade zina, efendim, iki vücudun bir araya gelmesi değil ki. Gözler zina eder mi? Kulaklar zina eder mi? Eller zina eder mi? Ayaklar zina eder mi kardeşlerim? Dil zina eder mi yahu? Eder, eder. Resulullah öyle buyuruyor. Gözlerin zinası harama bakmaktır buyuruyor. Eğer gözlerin harama çevrildi bakıyorsa, o zaman gözler zina ediyor demektir. Allah'ın huzurunda hesap var. Onun için ne işiniz var çarşı, pazar, AVM? Efendim kadınlar, kadınlar da zina ediyor. Değerli kardeşlerim, onların da göz zinası var. Kadınların kadınlara harem bölgesi neresidir? Diz kapakları altı, göbek üstü. Şimdi şortla geziyor, mini etekten geziyor. Sen de onu gözüyorsun. O zaman kadına da haram, erkeğe de haram. Ben kadınım deyip de bakamazsın. Erkeğin erkeğe haram bölgesi neresidir? Aynı kadınlarda olduğu gibi diz kapağı altı, göbeğin üstüdür. Eğer bir erkek de şort giyip çıktıysa onun erkeğin o bölgeye bakması haramdır. Açana da açtırana da lanet olsun diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Vay hocalar şöyle dedi. Ne diyorum ben şimdi? Ben ne diyorum ya? Gözler zina eder. Ben mi diyorum? Haşa. Kim diyor bunu? Alemlerin sultanı diyor. O gül dudaklarından dökülen terennüm eden dillerden biz bunları öğreniyoruz. Ama geldiğin zaman efendim
Ne diyor? Güzele bakması sevap. Mendebur. Güzele bakması değil, güzel bakması sevap. Niye değiştiriyorsun olayı? Yani güzel, güzel bakmak. Güzel bakmak nedir? Helala bakmak. Annene bakmak, anneanne babanın yüzüne bakmak sevap. Karı koca birbirinin yüzüne bakmak. Bak sevap. Günahları dökülür, günahları. Ellerini böyle sevgiyle bir araya alsalar, sevgi, muhabbetle birbirlerine karşı baksalar ne yapar? Günahları dökülür. Ama şeytan ona onu baktırttır mı? Şeytan onun tadını nerede veriyor onun ağzına? Haramda veriyor. Peki kulakların zinası var mı? Var. O da ne? Haram sesleri dinlemek. Değerli kardeşlerim, efendim kadın, şarkıcı kadın. Aa, hoca ne diyor bak, şarkıcı kadın diyor. Biz hangi zamanda yaşıyoruz? Kıyamete bir saat kalsa vallahi sözümüz odur. Kıyamet kopacak, sözümüz yine odur. Kadının sesi mahremdir, haramdır. Vücudu haramdır, mahremdir. Erkeklerin arasında oynayamaz, hoplayamaz, zıplayamaz, şarkı türkü aranjman söyleyemez. Hatta karşıdaki erkeği cezbedecek kelimeler, lafızlar konuşamaz. Ne anlatıyorsun ya? Allah'ın kanunu bu ya. Değişmez kardeşim, değişmez. Sen zaman desen de değişmez. Mekan desen de değişmez, çağdaşlık desen de değişmez, medeniyet desen de değişmez, sosyete de desen değişmez, değişmez, değişmez, değişmez. Anladınız mı? Bundan dolayı kadın sesi mahremdir kardeşim. İlahi söylüyor hocam. Ya mahrem, mahrem, haram. Şimdi ilahi grubu kadınlar var. Onu da sosyal medyaya veriyor. İslami hizmetmiş. Vallahi değil. Bak yeminle söylüyorum. Böyle İslam'a hizmet edeceksen etme kardeşim. Kendi nefsini tatmin için benim dinimle uğraşma. Metin hocamın dediği gibi benim dinimi mıncıklama. Aa. Efendim ilahi söylüyormuş. Ne oldu? İslam'a hizmet ediyormuş. Boş versene sen, keseyi dolduruyorsun. Ya yapacağınız melaneti İslam'a yamamayın ya. Hiç olmazsa tövbeniz olur. Yoksa İslam'a hizmet sevap kazanıyorum zannedersin. Çıkmış sosyal medyaya efendim def grubu kadın ilahi söylüyor. Kim bilir milyonlar dinliyor onu. Ondan sonra çıkmış utanmadan utanmazlar. Efendim İslam'a hizmet ediyoruz. Hayır, İslam'a sen hizmet değil, yıkıyorsun, yıkıyor. Allah'tan korkun ya, Allah'tan korkun. Allahu Teala sesinizi telefonda dahi konuşurken sesinizi ne yapın değerli kardeşlerim? Böyle incelip bükülmeyin. Ne var? Ne oldu? Efendim işte diyelim ki telefon açtılar. Beyninizi soruyor. Şu anda evde yok. Nerede? Falan yere gitti. Bu kadar. Aa, nasılsınız? İyi misiniz? Efendim çoluğunuz nasıl? Çocuğunuz nasıl? Çocuk okulu bitirdi mi? Üniversiteyi kazandı mı? Ya ne muhabbet bu böyle? Ne muhabbet? Kısa kes, kısa. En kısa. O da zaruret varsa, zaruret yoksa ona da gerek yok. Senin konuşacağın kimseler belli. Öyle. O benim bu hacı arkadaşım, umre arkadaşım oturmuş efendim umrede. Otelin
lobisine veyahut da önüne gelsin sigaralar, gitsin kahveler. Bizim Hacı Hanım efendim kendini kandırıyor. Ne yapsın? Kendini kandırıyor. Değerli kardeşlerim, dilin zinası nedir? Haramı konuşmaktır. Rabbim muhafaza eylesin. İşte Adem oğullarından Kabil bir kadın kıskançlığı yüzünden öz kardeşi Habil'i öldürdüğü zaman o dirlik, düzenlik, yeşillik, hayvanların birbirleriyle, ya düşünebiliyor musunuz? Kurt koyunla dolaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Aslan insanla dolaşıyor. Saldırmıyor. Kurt koyuna saldırmıyor. İnanılacak bir iş mi? Ne zaman? Günah işleyinceye kadar. Günah işlendiği zaman ne oldu değerli kardeşlerim? İşte dünyanın düzeni bozuldu. Yani yeryüzünün düzeni, Kabil'in kardeşi Habil'i öldürdüğü zaman bozuldu. Ve o bozukluğu efendim düzeltmek, yeniden güzel duruma getirmek için Mevlamız kimleri yolladı? Peygamberlerini yolladı. Tabii uzun hikaye, ben bu kadarını söylüyorum. Efendim ya denizde, denizde de herkesin gemisini zorla elinden alan kafir diye bir hükümdar. İşte o da denizleri bozdu. Ve o bozukluk hala ne yapıyor? Devam ediyor. Şimdi değerli kardeşlerim, konu başında insanların bizzat kendi elleriyle yaptıkları kötülükler yüzünden ne oldu? Karada, denizde fitne, kargaşa baş gösterdi. Mevlam öyle buyuruyor. Peki burada kötülükten maksat nedir? Namazı terk kastedilmiştir. Yani namazı terk etmek yeryüzündeki fitne ve kargaşa. Neden dolayıdır? Namazı terkten dolayıdır diyor İslam alimleri değerli kardeşlerim. Şimdi Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bakın ne buyuruyor, enteresan bir hadisi şerif. Ey insanlar, Rabbinizden korkunuz. İçinizden biriniz bir mümin kardeşine karşı haksızlık etmesin. Allah Allah. Çünkü müminlere haksızlık eden kimselerden Allah kıyamet günü mutlaka öcünü alacaktır. Ya Rabbi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Sen bu durumdan, haksızlıktan, haksızlığa uğramaktan yanıma kar kaldı zannediyor. Daha bunların misallerini falan var da. Şimdi değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala bakın şu günahlar kişinin gönlünden imanın çabucak çıkıp gitmesine sebep olur. İman nasip eden yüce Allah'a karşı şükür borcunu yerine getirmemek. Yani şükretmemek imansızlık alametidir. Aman ya Rabbim. Niye şükretmiyorsun ya?
Yemeğini yediği başlarken Bismillahirrahmanirrahim. Bitirdikten sonra Elhamdülillah. Çok mu zor değerli kardeşlerim? Çok mu zor ya? Bir su içerken Bismillah, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyip de sonunda Elhamdülillah demek çok mu zor yahu? İmansızlığa sebep adam kork. Amma da susamışım ha. Bir de bunlar edepten yoksun işler. Değerli kardeşlerim, aman dikkatli olalım. Yanımızdakilerini uyaralım. Bu iman meselesi. Şükürsüzlük imansız gitmeye sebep olmak, sebep olur diyoruz. Sebeplerden bir sebep. İnşallah onları Elhamdülillahi Rabbil Alemin, aman ya Rabbim, Mevla izin ederse şükür babını işleyelim. Ne dersiniz değerli kardeşlerim? Yani şükür babını, şu anda fitne ve kargaşa meselemiz odur. Yani öyle fitneler, öyle kargaşalar var ki aman ya Rabbim, aman Allah'ım. Son nefeste imanlı gidip gitmeme korkusu duymama imansızlık sebebidir. Değerli kardeşlerim, son nefeste imanlı gidip gitmeme korkusu duymama. Evliyaullah gecesi gündüzü imanımı kurtarabileceğim mi korkusu vardı değerli kardeşlerim. Ama adamın iman kaygısı yok ki imansız gitme kaygısı olsun. Adamın imanla İslam'la bir işi yok ki. Eğer imanla İslam'la imansızlıkla bir işi olsa namazını terk etmez, ibadetlerini terk etmez, zikirlerini terk etmez, haramlardan beriye olur. Ya adam gül gibi hanımı evde, o 40 itin altıyla iştigal ediyor. Ne dersin? Adamın hanımı süslenmiş, püslenmiş evinde bekliyor. O gitmiş gazinolarda, pavyonlarda, efendim bilmem ne hanelerde, mekanlarda, efendim eğlence. Ya evleneceksen kadından eğlen git. Yok. O helal. Şeytan ona güzel gösterir mi? Ondan sonra bir sürü hesap ve öyle bir tuzağa düşürüyorlar ki anlatmak mümkün değil. Yani öyle bir tuzağa düşürüyorlar. Başkalarına haksızlık etmek imansızlık alametidir. Yani imansız gitmeye alamettir. Rabbim muhafaza buyursun değerli kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın ne buyuruyor. Mevlamız Teala, ey insanoğlu şunu iyi bil. Ölüm bütün gizli işlerinizi ortaya serecek. Yani öldükten sonra her şey meydana çıkacak demektir. Defter açılacak. Kıyamet tüm yaptıklarınızı bir bir dile getirecek. Ayette ne diyor Mevlamız? Ne olmuş buna, küçük büyük hepsini yazmış. Yekulune ya veyletena la yugadiru sagiraten ve la kebiraten. Küçük büyük illa ahsaha, hepsi yazılmış. Ben ne yapacağım şimdi? Rabbim anlamayı nasip eylesin. Amel defteri de gizli kapaklı amellerinizi bütün çıplaklığıyla açığa vuracaktır. Değerli kardeşlerim, şimdi bu hadisi kutsi. Öyleyse ey insanoğlu, şimdi dikkat edin değerli kardeşlerim, bu hadis-i şerifi de okuduktan sonra inşallahu teala
umre ile alakalı sizlere birkaç hadis-i şerif okuduktan sonra bugünkü sohbetimizi tamamlamış olacağız. İnşaallahu Teala. Herhangi bir günah işlediğinde o günahın küçüklüğüne, büyüklüğüne değil, kime karşı işlendiğini düşün. Yani küçük deyip, ya ne var bunda diyoruz. İyi de kime karşı işledin? Alemlerin Rabbi olan Allah. Bunu işlediysen, az da olsa bir nimete konduğunda o nimetin ağırlığına değil, kimin verdiğine bak. Değerli kardeşlerim, sakın küçük günahları önemsememezlik etme. Çünkü hangi günah yüzünden sana gadap edeceğimi bilemezsin. Sakın bela azabıma uğramayacağını sanma. Çünkü senin bela ve azabın karanlık gecelerde simsiyah taşlar üzerinde yürüyen karıncanın izlerinden bile daha gizlidir. Ey insanoğlu, şunu iyice bil ki ben insanların şekline, güzelliğine, servetine, mevkisine bakmam. Sadece onların kalplerine, taşıdıkları niyetlere bakalım. Ve sırf şu iyi saydığım, şu saydığım iyi vasıflara sahip olanlarınızdan hoşnut kalırım buyuruyor alemlerin Rabbi olan Mevlamız hadisi kutsi'de. Rabbimiz Teala anlamayı, bellemeyi cümlemize nasip eylesin inşaallahu teala. Şimdi değerli kardeşlerim, malumunuz veçile umremiz şöyle yoğun bir katılım, inşallah artık Ağustos umrecilerimiz yavaş yavaş yollara düşecekler. Mevlam izin ederse 5 Ekim umre grubumuz, ondan sonra 2 Kandil umre grubumuz ne olacak? Yollara çıkacak. Allah izin ederse tabii bütün kardeşlerimiz, şirketi olan kardeşlerimiz bu hizmete talip. Biz de talibiz. Bu bir yarış. Allah izin ederse bu umre meselesini bakın, Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan gelmiş hadisi şerif. Hac yapan kimse asla muhtaç olmaz. Şimdi bu başka bir, bunu bu hadis-i şerifin tahricinde veyahut da başka açıklamalarında hac ve umreyi çoğaltmak fakirliği engeller. Allah Allah. Hani efendim işim vardı, gücüm vardı. Hatta ne buyurdu? Hac ve umre nikahtan önce gelir. İlk önce Allah'ın hakkı. Ondan sonra kulların hakkı. Başka bir hadis-i şerifte peş peşe hac umre insanı kötü ölümden kurtarır. Allah Allah. Şu hadis-i şerifin güzelliğine bakın ya. Ama hakkıyla değerli kardeşlerim, hakkıyla ya. Yapmayın, etmeyin Allah'ınızı severseniz. Yani tabii ki ben kabul oldu olmadı diyemem. Ölçülere göre biz burada hüküm veriyoruz. Bugün bir kardeşimiz telefon açıyor. Soru soruyor tabii. Burada isim vermediğimden dolayı rahat anlatabiliyorum. Sizleri de uyarma babından anlatıyorum.
Birisi yıldızlameye bakıyormuş, bilmem ne yapıyormuş falan feşmekan. Efendim işte benim masrafım oluyor, bilmem uzak doğudan bir ürün getireceğiz, oraya gideceğim, o bilmem ne yapacağım. Ne kadar? Milyon milyon. O da yetmiyor. Bu kadar bana verdiğin kadar da sadaka vermen lazım. İyi, onu da yollamış. Ne kadar? Milyon milyon. Ondan sonra iyi demiş, ben bunu yapacağım ama şu kadar milyon isterim. Hadi onun yarı, işte 15 seans yaptım, yarısını isterim. Şimdi o kadar samimi, o kadar temiz duygulu bir kimse ki, şimdi hocam diyor, ben diyor sorumlu olur muyum diye soruyor. Yani böyle bir sözler verdim. Ya ne sorumlusu? Adam seni dolandırıyor. Yani 10 milyondan bahsediyor. Ya adam düpedüz dolandırıcı. Sen diyorsun ki daha hala hak hukuk baktan. Ne hakkı hukuku? Adam seni dolandırıyor. Ve attığı şeyleri, mesajları hemen siliyormuş. Ya niye siliyorsun? Hemen dedim git. Yetkili mercilere şikayetini bildir. Bir daha birisini kandırmasın. Para olduğunu anlamış çünkü onda. Ne yapıyor? Sömürmeye çalışıyor. Allah Allah. Sakın böyle bir duruma aldanmayın değerli kardeşlerim. Yok uçuyordum, kaçıyordum, yıldızlameye baktım. Oğlun şöyle, kızım böyle. İstersem diyormuş senden intikamımı alırım ben. Bir de öyle korkutuyormuş. Ben senden bir intikam alayım da gör bak. Ya dedim seni dolandırıyor mu? Şimdi kardeşler, Allah hem de kişi öyle cahil cuhala bir kişi değil, ticaretle uğraşan bir kişi. Ama bunlar, bu dolandırıcılar, emin ol biz biliyoruz ya, beni bile dolandırır. Böyle dolandırıcılar var ya, koca koca profesörleri dolandırıyor. Adam kimi dolandırıyor? Profesör bilmem ne başkanlığından emekli hukukçu ya. Onu kandırıyor adam, hem de bayağı bir yüklü kandırıyor. Evlerini sattırıyorlar, barklarını sattırıyorlar. Ne yapıyorlar? Ev sunuyorlar mı? Ne yapıyorlar? Anlamamak mümkün değil. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, aldanmayın sakın ha. Peş peşe hac umre yapmak insanı ne yapar? Kötü ölümden korur, fakirliği de önler. Ya diğer bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hac yapın, zengin olursunuz. Harcadığınız para da az para değil, 20 bin dolar. Yani karı koca 20 bin dolar. Ama Efendimiz'le zengin olursunuz diyor. Allah kuruna borçlu kalır mı? Onu mutlaka ne yapar? Onu öder. Sefer yapınız, sıhhat bulursunuz. Hava ve suyun değişimi çoğu zaman sıhhate sebep olur ki gidenlerin çoğu ben hastaydım, oraya vardım, iyileştim derler. Sık sık hac ve umre yapmak ateş körüğünün demirin kirini yok ettiği gibi fakirlik ve günahları yok eder buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Biz de sizleri neye çağırıyoruz? Radyo Nida Kerem Karakuş Turizm eşliğinde umreleri bizlerle yapmanızı davet ediyoruz. Allah-u Teala başarmayı, becermeyi nasip eylesin. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: yalnızca kendi sözlerini dinleyen ve onların doğru olduğunu zanneden bir insan, çok yalnız bir insandır. Onlardan birine rastladığımızda kızmak yerine onlara merhamet edelim.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Çobansız bir kuzu görsen, yüreğinde sızı görsen, yalnız, yapayalnız bir yıldızı görsen,

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parki ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrına

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

Rahim, Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Allah'ım, sen bize bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Bize iman verdin, hidayet verdin, rızık verdin. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bizlere dua etme lütfunu veren Rabbim, sen ki kalpler iki parmağımın arasındadır buyuruyorsun. Kalplerimizi sırat-ı müstakim üzere sabit kıl. Rabbimiz, biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından bizleri haberdar ettin. Bizleri varlığa erdirdikten sonra sana layık kul, Habibine layık ümmet, Kur'an'a hadim millet eyle. Peygamberimiz Efendimiz'den öğrendiğimiz şekilde ellerimizi sana açıyoruz. İçimizi yalnız sana döküyor, kalplerimizde umutla engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz. Kullarım beni sana sorarlar. De ki ben onlara çok yakınım. Dua ettikleri zaman dualarına icabet ederim buyuruyorsun. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz, bizi kapından geri çevirme. Senden başka sığınak bilmiyor, senden başka Rab

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadim.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robot Park ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder.

Amin. Hak la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi davati ta'amme ve salatil kaime. Ati seyyidina Muhammedin il vesilete vel fazilete ve derecetil rafiyetel aliye. İlahi ve ba'su makamen mahmuden illezi ve addehu amin. Rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.

Evet değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizi değişik konulardan bahsedeceğim. Yani büyük zatların umre ve haç ibadetleri sırasında yaşadıkları o manevi olaylardan bahsedeceğim. Kalplerindeki derin ihlas, edep ve yüksek ruhsal hassasiyetin birer tezahür olarak gerçekleştirdiği olaylardan bahsetmek istiyorum.

Evet, değerli dinleyiciler, en başta büyük zatların en çok yaşadığı manevi olay Medine-i Münevvere'de iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ruhaniyetiyle kurdukları doğrudan bağdır. Mesela şimdi biz elimizde telefon var. Telefonun şuuru yok, zekası yok, ilmi yok falan. Ona ustalar ne yapmış, telefona her şeyi yüklemişler. Her şey var yani şu anda, Facebook'undan tutun, yapay zekasından tutun, her şey var. Ona göre bir kod. Şimdi bir de bir liste var. Bu listede sen kendi telefonun olduğu gibi diğer yüzlerce, belki binlerce telefonla irtibat kurabilirsin. Şimdi büyük zatların kalpleri de manevi bir telefon gibidir değerli dinleyiciler. İşte o manevi telefon olduğu için oraya başta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, diğer peygamberler, evliyalar, asfiyalar o listenin içinde. İşte bu büyük zatların en çok yaşadığı manevi olay. Ya şöyle düşünün, elimizdeki cami şuursuz, akılsız telefonla ta Amerika'da, Rusya'da, daha değişik dünyanın bir en ücra köşesindeki insanlarla görüşebiliyorsak, konuşabiliyorsak, bu büyük zatların en çok yaşadığı manevi olaylarda kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü onlar Allah'ın kodladığı, Rabbimin yani seçtiği insanlar. Peygamberler, evliyalar, asfiyalar. İşte bunlar en çok yaşadığı manevi olay Medine-i Münevvere'de iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle onun ruhaniyetiyle kurdukları doğrudan bağdır. Mesela bunlardan bir tanesi değerli dinleyiciler, İmam-ı Rabbani ve İmam-ı Gazali. Şimdi İmam-ı Rabbani biliyorsunuz Nakşi tarikatının kahramanlarından piridir. Büyük bir zat. Ve İmam-ı Gazali gibi büyük alimlerin Ravza-i Mutahhar'ı ziyaretleri esnasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın selamlarına manen ya da bizzat sesli olarak karşılık aldıkları nakledilir. Mesela Esselamu Aleyküm Ya Ceddi dediğinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Aleyna ve Aleyküm Selam Ya Veledi. Yani Peygamber Efendimizin selamlarına manen bizzat sesli olarak karşılık verdiği rivayet edilir. Bu İmam-ı Rabbani ve İmam-ı Gazali gibi büyük zatlar, büyük alimler. Mesela tekrar Ahmed el-Rufai Hazretleri Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın kabri şerifinin önüne geldiğinde Rufai Hazretleri, Rufai tarikatının piri Ahmed el-Rufai Hazretleri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın kabri şerifinin önüne geldiğinde derin bir aşkla, şevkle, gayretle şiir okumuş. Şiir okuyor, tüm cemaatin gözü önünde kabirden mübarek bir el uzanarak onun elini tutmuş. Herkes görüyor. Ya neden olmasın ya? Düşünün ki toprak akılsız, şuursuz, zekasız olduğu halde bir toprak ya hiç ilmi yok, zekası yok, yok da yok, kudreti yok. Hiçbir şey yok ama 300 binden ziyade nebatat, bitkiler, çiçekler ondan çıktı, yeşeriyor. Rabbim çünkü ona göre kodlamış onu. Yani incir çekirdeğini toprağa atarsan incir olacak, erik çekirdeğini atarsan erik olacak. Yani ona göre Cenab-ı Hak bir plan, proje çizmiş. Bunu yapan kimdir? Rabbimdir. Yoksa Ahmed el-Rafiur Hazretleri değil. O eli tutturan Allah'tır. Allah isterse her şey olur. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir bahar yaratmak bir çiçek kadar ona kolaydır. Bir cenneti halk etmek bir bahar kadar Rabbime rahattır. Yani onun için değerli dinleyiciler, yani bunlar olmuyor demeyeceğiz. Mesela şimdi diyelim ki sizin cebinizde, şimdi en çok maddeden bir misal vermek istiyorum. Dolar var, euro var, bizde de yok misal. Şimdi bende yok diye olanda yok mu deriz? Olanda var. 100 bin euro var, 200 bin euro olanda var. Var ama bende yok. Şimdi bende yok deyip de o olandaki o dolarları inkar mı edeceğiz? Aynen öyle de bizde maneviyat yok dediğimiz zaman, bizdeki maneviyat olmadığı için karşıdaki o büyük zatlarda o maneviyatın olmadığını iddia edemeyiz. Onun için diyoruz ki Ahmed el-Rufai Hazretleri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kabri şerifinin önüne geldiğinde derin bir aşkla şiir okuyor. Şiir. Öyle bir şiir okuyor ki tüm cemaatin gözü önünde kabirden mübarek bir el uzanıyor.
O elde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın eli. Neden olmasın ki, kainat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın yüzü suyu hürmetine yaratılmış. Levlake levlake lemma halaktul eflak, ey Habibim sen olmasaydın kainatı yaratmayacaktım dediği o mübarek zatın eli, işte Ahmed el-Rufai Hazretleri'nin elini tutuyor. Tutmaz mı? Öyle mübarek bir şiir okumuş ki bütün cemaatin göz önünde cemaat gözyaşı döküyor. Bu olay İslam tarihinde en meşhur açık manevi tecellilerden değerli dinleyiciler biri. Bunu İslam tarihinde geçen en meşhur açık manevi bir keramet. Diyoruz ya, bu kadar topraktan 300 binden ziyade keramet diyelim, bitki zuhur eder de insanlardan neden keramet zuhur etmesin, neden akıldan uzak görelim değerli dinleyiciler? Akıldan uzak görmeyeceğiz. Ya bundan 100 sene önce deseydik ki Amerika'daki bir insanla veyahut da diyelim ki Amerika boş ver ya, bir Mekke'de Medine'de insanlarla konuşacaksın. Sen Türkiye'desin ama konuşacağın isim Mekke'de Medine'de. Konuş ya, 100 sene önce yani derlerdi ki böyle bir şey olamaz. Mesela bundan 200 sene önce uçaktan bahsetseydik, uçaktan şu neler var neler, teknoloji tek tek anlatsak burada günler, saatler yetmez, dakikalar yetmez. Onu diyorum, şu bu teknolojiyi bundan 100 sene önce anlatsak hiç kimse kabul etmez. Ama var, uçak var, teknoloji var, sihalar var, hatta insansız uçaklar var, insansız her şey var. Demek ki değerli dinleyiciler, şu var. Yani biz yapmıyoruz, bizde yok diye inkar etmeyeceğiz. Bu zatlarda Cenab-ı Hak böyle bir özelliği vermiş, keramet özelliğini. Peygamberlere mucize vermiş, büyük zatlara da keramet vermiş. Peygamberlerin mucizesiyle tanırız, büyük zatları da kerametlere tanırız. İşte bu keramet Mekke'de mübarek zat o zaman, yani Ahmed el-Rufai Hazretleri bizzat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu mübarek zatın elinden tutuyor. Ya tutuyor, bu olay gerçekten İslam tarihinde en meşhur açık manevi şeydir. Bir kerametten biri olarak kabul edilir. Yine Kabe'nin ruhaniyetini ve melekleri müşahede etme gibi bazı durumlar, olaylar var. Sıradan gözlerin sadece taştan bir bina olarak gördüğü Kabe, biz nasıl görüyoruz? Taş. Taş olarak görüyoruz değil mi? Taştan yapılmış. Ama o mübarek zatlar var ya, o hem bir taşı görüyorlar hem de ilahi nurların durmaksızın indiği bir merkez olarak biliyorlar. Mesela İbnül Arabi Hazretleri Mekke'de kaldığı dönemde Kabe'yi tavaf ederken meleklerin de insanlarla birlikte tavaf ettiğini görüyor. Ama biz göremiyoruz diye inkar edemeyiz ki. Ama İbnül Arabi Hazretleri görmüş. Mekke'de kaldığı dönemde o zaman Kabe'yi tavaf ederken meleklerin de insanlarla birlikte, işte bu şekilde tavaf ederken değerli dinleyiciler, Kabe'yi tavaf ederken bu şekilde hareket edelim. Yani melekler de bizimle tavaf ediyorlar. Yani her bir köşeden ilahi sırların yayıldığını müşahede etmiş kim? İbnül Arabi Hazretleri. İşte bunlar görerek yapmışlar değerli dinleyiciler, görerek hareket etmişler. İşte Allah dostları tavaf esnasında Kabe'nin de kendileriyle birlikte döndüğünü görmüşler. Allah Allah. Akıldan uzak mı? Değil. Yani bu, biz şimdi akıl göz şeyle, şu göz açık gözümüzle göremiyor ama akıl gözüyle, kalp gözüyle, bir de insanda kalp gözü var. Değil mi? Alimin yanında dilini, evliyanın yanında da kalbini tutacaksın. Kalp gözü, kalp. Ben bir gün tura giderken bir latife yaptım. Mesela dedim ki, bir arkadaş kaldırdı. Ben arkadaşın kalbinden geçeni biliyorum. O da zannetti ki keramet gösterecek. Esasında bir şaka, şey, latife. Ne dedi? Ya hemen dur söyle. Dedim ki kalbinden kan geçmiyor mu? Tabii gülmeye başladı. Biz sadece bilinen olan bir şeyi söyleriz. Bu bir keramet mi? Değil. Bu bir latife. Ama bu Allah dostları işte Kabe'nin de kendileriyle birlikte döndüğünü görmüşler. Kalplerin Kabe'nin ritmiyle Allah'ı zikrettiğini hissetmişler. Ya eyyühellezina men üskürullaha zikran kesira, ayet-i kerimede. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikrediniz. Kabe'nin ritmiyle Allah'ı zikrettiğini görmüşler. Kabe'nin de kendileriyle birlikte döndüğünü ve zikrettiğini. Allah Allah.
İşte yani biz oraya giderken değerli dinleyiciler, taşın başı ziyarete gitmiyoruz. Biz Allah'ın evini ziyarete gidiyoruz. Kabe'yi ziyarete gidiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini uzattığı o mübarek zatın kimin elini tutmuştu? Ahmed er-Rufai Hazretleri'nin elini tutmuş değil mi? İşte o el. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın elinde taşlar konulduğunda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dermiş. Ama başka bir ele koyduğunda olmuyor. O özellik orada. Yani onun için bir taşların elde zikredilmesi için, zikretmesi için bir Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin eli olacak. İşte o zatın eli, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin eli de Ahmed er-Rufai Hazretleri'nin elini tutuyor ve bundan yani memnun olduğunu, razı olduğunu gösteriyor manen. Değerli dinleyici, o kadar güzel şeyler var ki işte Allah dostları tavaf esnasındaki o hali, Kabe'nin zikretmesi, ondan sonra meleklerin insanlarla birlikte tavaf etmesi, tavaf. Değerli dinleyiciler, şimdi bu tavaftan mesela kasıt nedir? Tavaf ederken neden tavaf ediyoruz? Hiç düşündünüz mü? Veyahut hiç düşündük mü? Bu Kabe'yi biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yani tavafta 7 defa dönmenin hikmeti nedir diye sorabilirsiniz. Yani sormak sizin namınıza ben sorayım. Tekrar ben kendim cevap vereyim ve dinleyelim inşallah. Değerli dinleyiciler, yani Kabe'nin etrafında tavaf eden on binlerce. Hatta Ramazan ayında Kabe'deydik bir değerli dinleyiciler. 17 milyon kişinin geldiği, o kadar kalabalık ki işte Kabe etrafında tavaf tevhid fikrini temsil eder. Allah'ın birliğini temsil eder. Tek bir kişinin emriyle oradan ne yapılıyor? Dönülüyor. Herkes aynı yana, sol tarafa doğru değil mi? İşte bu hareketin içtimai hayata, toplu hayata, ondan sonra birlikte ayrılmamak, birlikten ayrılmamak ve bu birliği korumaya çalışmak için Cenab-ı Hak ne yapıyor? Evine davet ediyor. İşte böyle bir ve beraber olun. Zenginler, fakirler, onlar, herkes aynı şey, elbise, bir tavafın ihramın altında bir herkes bembeyaz. Orada rütbeler yok, orada cumhurbaşkanı falan. Bir bakıyorsun cumhurbaşkanı da aynı ihrama girmiş, kollarını açmış, o da tavaf ediyor. Yani değerli dinleyiciler, orada ne var? Birlik ve beraberliği korumak var. Cenab-ı Hak diyor ki böyle olun. Aynı zamanda şahsi hayatımıza dair daha derin hakikatlere ihtiva eder. Çünkü gökler 7 kat. 7 kat gök var değil mi? İnsandaki nefis de 7 tanedir. Bak neden? Şimdi tavaf 7 ya. Hac sırasında tavafta 7 defa dönmenin hikmeti nedir diye sorduklarında gökler 7 kat. Evet. İnsandaki nefis de 7 tane olduğuna göre her dönüşte bir merhale, bir menzil aşılarak 7 kat göklerin üstüne çıkmak. Yani nefsi emmareden, nefsi levvameden, nefsi raziye, nefsi mutmainne böyle. Yani o nefisleri böyle, nefsi emmareyi, kötülüğü emreden nefsi ayaklarımızın altına alıyoruz. Nefsi levvame derecesi ikinci dönüşte nefsi levvame nedir? İnsan bir hata yaptığı zaman, bir günah işlediği zaman tövbe istiğfar eder ya, pişman olur ya. İşte bu nefsi levvame derecesine çıkmak demektir. Nefsi mutmainne var, nefsi raziye var. Yani bu şeylerin, nefislerin böyle 7 çeşit nefis var. Bunları her bir şeyde onu niyet ederek ne yapıyoruz en son? Nasıl ki gökler 7 kat ise en yükseğe çıkmak istiyoruz. Nefsi mutmainne, nefsi raziye. İşte değerli dinleyiciler, bir menzil aşılarak 7 kat göklerin üstüne çıkmak maddi alemin üstüne yükselmek demektir. Ayrıca bu 7 defa dönmenin Bayram abi sana soracağım inşallah orada. 7 defa dönmenin 7 basamaklı olan nefsin en aşağı basamağından en üst basamağına yükselmesidir. Yani nefsi emmareden nefsi mutmainneye çıkarak hayvani hayattan kurtulup, yani nefsi emmare nedir? İnsanın hayvani yönüdür. Hayvani hayat. Hep nefis kötülüğü ister ya. Ama ruhani hayata kavuşmak demek. Yedinci şartta böyle o ruhani hayata kavuşuyoruz. O yükseğe, yani Cenab-ı Hak bizi çıkarıyor. Öyle çıkacağız, yani o şekilde çıktığına inanacağız.
Bir de bu şekil düşüneceğiz. 7 kat gök, 7 merhale nefis, 7 yani 7 çeşit nefis olduğunu ve nasıl ki siz gökyüzünün en yükseğine çıkmak daha güzelse nefsi mutmainneye de çıkmak ne kadar güzel bir şey değil mi? Diğer taraftan Kabe'yi tavaf bitmiyor derdiniz. Tavaf o kadar geniş anlamlı ki kainat nizamından alınmış bir ibadet. Gezegenler, seyyareler, güneşler, elektronlar, çekirdekler, pervaneler kandil etrafında nasıl döner? Böyle bir merkez etrafında dönmek ona aşkla bağlılık anlamına gelmez mi? Zerreler bile soldan sağa döner değerli dinleyiciler. Yani hep böyle o şekilde sola doğru. Bütün elektronlar, nötronlar, elementler yani aklınıza ne geliyorsa her şey bu şekilde hareket ediyor. Yani seyyareler, gezegenler, güneşler, elektronlar, çekirdekler hepsi böyle bir merkez etrafında dönmek ona aşkla bağlılık anlamına geliyor. Yani bir kişi döndürüyor onu. En küçük düşünün atomlardan, zerrelerden ta seyyaralı gezegenlere kadar hepsini döndüren bir kuvvet var. Ve hu ala küllü şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Zerreyi hareket ettirdiği gibi en büyük gezegeni dahi, en büyük seyyare de hareket ettirir. Bu da ona nedir? Rabbime bağlılığı gösterir. Böyle de düşünmek lazım. Yani bir nevi kainatın zikrini yapıyoruz. Allahu Ekber. Nasıl bir İbadet tavaf değerli dinleyiciler, tavaf deyip geçmeyin. 7 defa koş bit, öyle değil işte. 7 defa ben bitireyim, 7 defa ben bitireyim, yok. Hep bunları düşünerek tavaf edeceğiz. Nefsi emmaremizi, nefsi levvameyi, nefsi mutmanneye kadar olduğunu, 7 kat gök, 7 adet nefis olduğunu ve en sonunda mutmainneye ulaşmak, ondan sonra kainatın zikrini, zerrelerden seyyarata kadar en küçük molekülden ta büyük gezegenlere kadar onların zikrini, onların düzenini ifade ediyor tavaf. Yani sola doğru dönmenin, değil mi? Acayip bir şey. Bu şekilde düşüneceğiz. Yani böyle tavaf edeceğiz. Tavaf ederken öyle döndüm ben bittim hemen gidip zemzem içmek yok. Ha, o da ayrı sevap, ayrı mesele. Ama bir de geniş manada düşündüğümüzde daha mükemmel, daha acayip bir feyiz alıyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'de değerli dinleyiciler, Cenab-ı Hak 7 gök, yer ve bunlardan bulunan her şey onu tesbih eder. Her şey. Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin illa yusabbihi bihamdi. Her şey onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yok. Ne var ki siz onların tesbihinin farkında değilseniz diyor. Her şey tesbih ediyor esasında. Zikrediyor. Onun için ya eyyühellezine menüskürullaha zikran kesira. Ey iman edenler, her şey Allah'a zikrediyorsa sizler de zikredin. Sizler de zikredin. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Hepimiz iman etmedik mi elhamdülillah? Ey iman edenler, amenu zkurullaha, Allah'a zikrediniz. Zikran kesira, çok zikrediniz diyor. İşte 7 gök, yer ve bunlarda bulunan her şey Rabbimi tesbih ediyor. Kainat, yeryüzü, semavat, içindeki her şey. Ama siz diyor bunun farkında değilsiniz. Farkında olun. Bilin, bilelim. Tabiat ilimlerindeki gelişme bu ayetin açıklamasına yardımcı olmuştur değerli dinleyiciler. Önceleri cansız ve hareketsiz olduğu sanılan varlıklar da zannediyoruz ki cansız, camit, taşlar, dağlar, onlar nedir? Bütün eşya atomlardan meydana geldiği için işte o atom çekirdeklerinin etrafındaki elektronlar sürekli ve muntazam bir şekilde çekirdeğin etrafında dönerler ki bu durum Kur'an-ı Kerim tarafından Allah'ı tesbih olarak ifade edilmiştir. Bu bakımdan değerli dinleyiciler, İslam'ın sembolü olan Kabe nedir? İslam'ın sembolü değil midir? Kabe. Kıblemiz Kabe. Allah'ın evi, İslam'ın sembolü. İşte o Kabe etrafında dönmek de dine gönül vermektir. İşte tavaf bu demektir. Dine, imana, Kur'an'a, Allah'a, Resul'üne gönül vermek. Onun etrafında pervane dönmek, nasıl bir insan böyle sevdiği bir kişinin etrafı pervane döner ya,
Biz de o evi seviyoruz, o evin sahibini seviyoruz. O evin etrafında tavaf eden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ve bütün peygamberleri seviyoruz. İşte biz nedir? Kabe etrafında dönmek, dinimize, İslam dinine gönül verdiğimize işarettir. Onun etrafında pervane kesiliyoruz. İşte ya Rabbi, sana bütün kalbimiz ver ve latifelerimizle bütün her şeyimize sana bağlıyız. Senin rızan için dönüyoruz. Sen bizden razı olursan bütün dünya küse ehemmiyeti yok Allah'ım. Sen bizden razı olduktan sonra bütün dünya küse ehemmiyeti yok. Bütün halk reddetse tesir yok. Sen razı olduktan sonra istersen sen bizim hareketlerimizi kabul edersen, hikmetin iktiza ederse onlara da kabul ettirirsin, onları da razı edersin. İşte pervane gibi tavaf ederken Kabe'nin etrafında dönmek nedir? Nedir? İslam dinine gönül vermek. Onun etrafında pervane kesilmek ve Allah'a bütün kalbimizle, latifelerimizle, her şeyimizle bağlı olduğumuzu gösteriyor. İşte acayip bir şey değil mi? Tavaf, yani tavaf öyle şey, hemen gidelim arkadaşlar. Hemen gidelim iki tavaf atıp gelelim. Veyahut da şöyle, ya tamam o da güzel de. Yani o şekil bir şeklen olur. Ama bir de böyle derinlemesine düşünmemiz gerekiyor. İbadet kulun Allah-u Teala'ya karşı tekbir, hamd, şükür gibi vazifelerin onun emrettiği tarzda yerine getirmektir. İbadet bu. Allah'ımızın bizden istediği şeyi, şükrü, ondan sonra teşekkürü, mahyi, her şeyi, Allah'ın verdiği vazifeleri Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirmek. Bu nedenle her varlığın Allah'ın verdiği görevi yerine getirmesine onların ibadetleri, tesbihleri demektir. Yani onlar bir nevi tesbih yapıyorlar demektir. Tavaf anlamak değerli dinleyiciler, o kadar şey ki yani anlatmakla bitmez. Ben tavafı gerçekten insan tavaf yaptıkça yapası geliyor. Tavaf yaptıkça yapası geliyor işte bunları düşünerek. Mesela namaz kılıyoruz değil mi? Namaz kılıyoruz. Ya neden eğil kalk. Kabul etsin hak. Tamam o da doğru. Tamam eğilelim. Amenna ve seddakna. Neden ayakta duruyoruz? Neden eğiliyoruz? Neden secdeye varıyoruz? Neden? Neden? Hep bu nedenleri araştırmamız gerekiyor. Mesela ayakta durduğumuz zaman kıyamda bütün ağaçların ve bitkilerin bir nevi tesbihini, ibadetini Allah'a arz ediyoruz. Onlar namına hareket ediyoruz. Eğildiğimizde bütün hayvanatın, rükûya vardığımızda bütün hayvanatın, yani rükûda, secdeye vardığımızda bütün sürüngenlerin, tahiyyata oturduğumuzda bütün kuşların ibadetini, tesbihini temsil ediyoruz, yapıyoruz. İşte böyle düşünmek lazım. Tavafı da anlamak için, yani amenne ve seddakna, bir şeyin etrafında dönmek. Dolan derler ya, tavaf ettim, işte ağacın etrafını tavaf ettim, binanın etrafını, dönmek manasında. Ama değerli dinleyiciler, şimdi kainatta maddenin en küçük yapısı olan atom değil mi? En büyük galaksilere varıncaya kadar her şey tavaf halinde dönüyor. Ne yapıyor? Sola doğru dönüyor değil mi? Dönüyor. Atomda elektronlar bir kalp mesabesindeki çekirdek etrafında baş döndürücü bir hızla dönerken atomlar, yani elektronlar bir kalp mesabesindeki çekirdek kalp olarak düşünün. Onun etrafında baş döndürücü bir hızla dönerken galaksiler de milyarlarca yıldız sistemleriyle galaksinin merkezi etrafında akıl almaz bir hızla dönüyorlar. Mesela Şems-i Şumus, Dünya Güneş ekseni etrafında, Güneş Şems-i Şumus ekseni etrafında, yani yıldız sistemleriyle galaksinin merkezi etrafında akıl almaz bir hızla dönüyorlar. Sanki hepsi kendilerini var eden ve yaratan yaratıcıya ibadet ediyorlar, ki öyledir. Tesbih ediyorlar, şükrediyorlar. Kur'an'da ifade edildiği gibi her biri bir yörüngede seyretmektedir. Yasin suresinde geçer. İşte değerli dinleyiciler, az kaldı, az. Günlerimiz azaldı, gidiyoruz. 11 Ağustos'ta gidiyoruz, nasip olursa gideceğiz. İşte tavaf edeceğiz. Bu şekilde düşünerek tavaflarımızı yapacağız. İbadetlerimizi yapacağız. Kabe'nin etrafında tavaf eden on binlerce Müslüman, dünyanın her tarafından gelmiş,
renkler ayrı, şekiller ayrı. Allahu Ekber. Nasıl bir yer ya Rabbi? Yani on binlerce Müslüman oluşturduğu tablo, bir galaksinin milyarlarca yıldızıyla dönüşünü andıran bir manzara. Öyle düşünün. Kabe bir şey, sembol. Kabe'nin etrafında tavaf eden on binlerce, çeşit çeşit insanlar, evliyalar, asfiyalar, bilemediğimiz içinde nice kamil insanlar var, nice evliyalar var, bilemiyoruz. Onun için Kabe'ye giden kardeşlerimize en büyük tavsiyemiz, Kabe'de hiçbir kişiye karışmayın, aman ha, rahatsız etmeyin, bilemezsiniz onun ne olduğunu. Bir gün bizim Türk umrecilerden, hacilerden bir tanesi, biliyoruz bir hassasiyetimiz çok önde, bir Kabe'ye karşı ayak uzatmayız, Kabe'ye karşı böyle adabımızı takınırız ya. Hacının biri de orada, umrecinin biri de ayağını uzatmış Kabe'ye karşı. Bizim Türklerden olan umreci kardeşimiz de ayağını ne uzatıyorsun demiş, ayağına şöyle bir vurmuş. Yani topla, düzenli otur, ayağını Kabe'ye karşı uzatma dercesine, ama ayağını şöyle hafiften dokunuyor. O da tamam, bir ses çıkarmamış. Gece rüyasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı görüyor. Sen Allah'ın misafirini rahatsız ettin demiş. O Allah'ın misafiriydi. Karışmayacaksın onu. Sen onu rahatsız ettin demiş. O uyanıyor ki rüya. Korkuyor, aynı adamı aramaya başlıyor. Ayağını uzatan o kişiyi aramaya başlıyor. Neticede buluyor tabii. Hemen özür diye, yani hakkını helal et, tövbe, yani hakkını helal et diyor. Hayır diyor. Gelirken diyor ki, ha diyor, gördün de geldin diyor. Gördün de geldin. Yani peygamberimizi görmeseydin gelmeyecektin gibi. Bak o da mübarek bir insanmış. Orada o imtihan oluyor işte. İmtihanı kazanalım değerli dinleyiciler. Kazanalım. Yani Kabe'nin etrafında tavaf eden binlerce, on binlerce Müslümanlar içinde evliyalar var, asfiyalar var, mübarek zatlar var, şehitlerin ruhu var, var da var, melekler var. İşte onun için orada ne yapıyoruz? Değerli dinleyiciler, çok dikkat ediyoruz. Neden? Mesela Müslümanlar sanki bir galaksinin milyarlarca yıldızıyla dönüşünü andıran bir manzara gibiyse, bu tavaftaki manevi hazı tam anlamıyla elde edebilmek için bu Kabe'deki tavafın, ben bu da anlatmak istediğim şu, o çekim alanına girebilmek lazım. Manevi hazı tam anlamıyla elde edebilmek için kendini yörüngeye bırakmak gerekir. O manevi atmosfere bırakmak gerekir. Ya nefsi orada zaten ayağımızın altına alacağız. Şeytan ve şeytan gibi insanların hal ve harekatını, her şeyi ayaklarımızın altına alacağız. Yani bu tavaftaki manevi hazı tam anlamıyla elde edebilmek için kendimizi o yörüngeye bırakacağız. Zaten Kabe'nin çekim alanında yörüngeye girebilen bu manevi akışı kendini bırakır ve müminler denizinden bir damla olabilmenin zevkini de erersiniz. Huzur bulursunuz. Huzur buluruz değerli dinleyiciler, huzur buluruz. Kabe etrafında dönerek gerçekleştirilen tavaf, kainatın ve yaratılışın özeti, teslimiyetin ve ilahi takdire boyun eğişin sembolüdür. Kısacası, yani kainatın ve yaratılışının bir özeti. Ya işte boşuna ya, İslam'da boş diye bir şey yok değerli dinleyiciler. Böyle her şeyin ayrı bir hikmeti var. Derinlemesine düşünmemiz gerekiyor. İşte teslimiyetin ve ilahi takdire boyun eğmenin bir sembolü. Erkeklerin tavafın ilk 3 şaftında daha heybetli yürümelerine remel deniyor, biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Umrecilerimize dikkat etsinler. Yani erkekler tavafın ilk 3 şaftında daha heybetli yürüyecek. Ve ihramlıyken sağ omuzlarını açık bulundurmalarına ıstıba adı verir. Sağ omuzlarımızı açık bırakacağız. 3'ten sonra kapatacağız. Burada yapılan 3 davranışın ne anlamı ne biliyor musunuz? Onu da sorarsınız. Ben hemen cevap vereyim. Yani 3 davranışın tarihi anlamı, hasımlara karşı güç ve gövde gösteririz. Orada tavaf yaparken Mekke'de tabii İslam düşmanları var.
Onu Müslümanları seyrediyorlar. Müslümanlar ne yapıyorlar? Acaba zayıf mıdır? Çelimli mi? Çelimsiz midir? Güçlü müdür? Kuvvetsiz mi? Kuvvetli midir? Kuvvetsiz. Hep böyle test yapıyorlar. Karşıdan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki hasımlarınıza karşı, düşmanlarınıza karşı güç gövderisi yapın, gösterisi yapın. Yani ne yapacaksınız? Hasımlara karşı güç ve gövde, yani Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret edince oranın havası kendilerini olumsuz etkilemiş ve biraz zayıf düşmüşler. Aradan 7 yıl geçtikten sonra 3 günlüğüne

ha, onların oturduğu tarafa dolandıklarında da daha çalımlı, daha güçlü görünün. Ve sahabeler de böyle yapmış. Biz de ne yapıyoruz? Öyle yapacağız. Peygamberimiz nasıl tarif etmişse öyle yapacağız. İşte o gün için onların bu hareketi güçlü olduklarını ifade etmeye yetmekteydi. Vay, kafirler o zaman, müşrikler, eyvah, maşunlara baktı ya, da hala güçlüler, hala kuvvetliler. Yani psikolojik bir savaş. Psikolojik, ben onları ne yapıyor? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tavaf esnasındaki yürümelerle bile onları eziyor. Yani maddi güç, manevi güç, moral güç. Acayip ya, nasıl bir komutan iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bugün hacılar kendilerinin, Müslümanların güçlü olduğunu nasıl gösterebilecekler? İşte böyle gösterecekler. Maddi güç, manevi güç, moral güç, neleri nerede nasıl kaybettik ve nasıl kazanacağız? Hiç şüphesiz hac yaparken de, umre yaparken de bunları kesinlikle düşüneceğiz. Anlaştık değil mi umreci kardeşlerimle? İşte yine bu tavaf esnasında sırf Kureyşlere karşı gösteri amacıyla yapılan heybetli yürüyüş, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın veda haccında tavafın ilk 3 şaftında yapmasıyla sünnet olmuş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle yaptığı için biz de ne yapacağız? 3 şaftı heybetli, böyle remel, yani heybetli gözükeceğiz. Sağ kolum omuzumuzu açacağız. Hazreti Ömer radıyallahu anh da mesela Hacer-i Esved'le ilgili sözünün devamında diyor ki, biz neden hala bu remele devam ediyoruz ki? Çünkü vaktiyle biz bu remel ile bizim zayıf düştüğümüzü söyleyen müşriklere karşı güçlü görünmek isterdik. Halbuki Yüce Allah onları helak etmiştir. Değerli dinleyiciler, yani o müşriklerin helakiyle bu gerekçenin kaybolduğunu düşünmesine rağmen Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yapmış olduğu bir uygulamayı terk etmek istememiş ve aynen ittiba etmiştir. Belki de düşmanları karşısında her dönemde nasıl güçlü olmaları gerektiğini Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, güçlü olun, düşmanlarınıza karşı pasif, yani fısırık olmayın, pasif olmayın. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden mümin kainata meydan okur. Siz de öyle olmayın, kainata meydan okuyun. Gazze'deki kardeşlerimiz gibi dünyaya meydan okuyor. Nasıl bir iman, nasıl bir strateji değil mi? Çünkü onlar Allah'a bağlılar, Rabbime bağlılar. Nedir? Allah onlarla olduktan sonra gerisi beyhude, boş. Değerli dinleyiciler, Kabe, yani tavaf, Kabe solu alınarak başlanır. Tavaf, Kabe'yi solumuza alacağız. Solumuzu alarak başlanır. Bunun da simgesel bir anlamı şöyle: nazargâh-ı ilahi olan insanın kalbi nedir? Sağda mı solda mı? İnsanların kalbi sol taraf değil mi? Beytullah, yani Allah'ın eviyle karşı karşıya gelir tavafta. Kalp, bizim kalbimiz, bak Allah nasıl bir hikmet değil mi? Yani nazargâh-ı ilahi olan bizim kalbimiz Beytullah'la, yani Allah'ın eviyle karşı karşıya geliyor tavafta. Nasıl bir ahank? Allah Allah Allah dedikçe Kabe'nin etrafında hep ne yapıyoruz? Sola doğru. Allah insanın şekline, kalıbına, malına, mülküne değil, zenginliğine değil, kalıbınıza değil, güzelliğinize, güzelliğimize değil, yakışıklılığımıza değil. Orada yanlış anlamayın da hanımefendi kardeşlerimiz böyle allı pullu, şanlı şunlu şeyler giyiyor. Aman ha, buna dikkat edin ya. Böyle çok dikkat çekici elbiseler giydiğinizde milletin nazarı size çevriliyor. Ya milletin nazarı neden kendinize çeviriyorsunuz? Milletin nazarını Allah'ın evine çevirmemiz gerekiyor. Yani Allah'ın eviyle karşı karşıya getirmemiz gerekiyor kalbimizi. Allah insanın şekline, kalıbına, malına, mülküne, elbisesine bakmaz. Bakmıyor, bakmaz. İnsanın kalbine bakar. Ha sen ondan sonra renkli, ondan sonra allı pullu bir elbise giyersin, Allah ona bakmaz. İnsanlar ona bakar, günaha girer. Sen de günaha sokmuş olursun. Orada sevap kazanacağın yerde günah kazanırsın. Neden sen Allah'ın eviyle kalp arasına giriyorsunuz? Neden? Güzel güzel ondan sonra dikkat çekmeyecek el

elbiseler varken dikkat çekecek elbiseli geliyor. Allah korusun. Bu biz bunu hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Yani sola dönerken nazargah-ı ilahi olan kalbimiz Beytullah'a, yani Allah'ın eviyle karşı karşıya geliyor tavafta. İşte değerli dinleyiciler, değerli umreciler, Allah'ın misafirleri, kıymetli Allah'ın misafirleri. Cenab-ı Hak bizim şeklimize bakmıyor. Oo, ne kadar yakışıklıymış, yok. Ne kadar güzelmiş, yok. Ona bakmıyor. Zenginliğimize bakmıyor. Şu patrondu, falandı, filandı, şu işçiydi, şu cumhurbaşkanı, ona bakmıyor. Peki neye bakıyor? Kalbimize bakıyor. Kalbimize. Öyleyse o Allah'la kalp arasında giren her şey batıldır. Tehlikelidir. Özellikle hanımefendi kardeşlerime sesleniyorum buradan. Sesleniyorum. Seslenmek mecburiyetindeyiz. Allah'la kalp arasında girip de kendinize, o insanların nazarını kendinize çevirirseniz Allah size iyi nazarla bakmaz. Neden benimle, evimle, benim nazargahı olan kalbiniz arasında başka şeyler soktunuz diye bizi hesaba çeker. Bu yönüyle Kabe ile insan kalbi arasında dikkat çekici bir ilgi var. Ona ne yapacağız? Ona odaklanacağız. Değerli dinleyiciler, daha anlatmakla bitmez. Anlatmakla bitmez. Yani tavafta kişinin kalbi Kabe tarafında yer alması lazım. Bunda aynı zamanda tavafın ne kadar kalpten ve gönülden yapılması gerektiğine bir işaret değil midir? Yani biz tavafı kalpten yapacağız. Kalpten, çünkü Allah'ın eviyle yan yana. Nazargah-ı ilahi, ey benim, bir de Allah nazar ediyor. Nazar, nazar, kalbimize nazar ediyor. O da evi. Onun için kalpten ve gönülden yapacağız tavafı. Kalpten ve gönülden yapmamız gerekiyor. Değerli dinleyiciler, vaktimiz daralıyor. Kabe'nin etrafında mümin olmanın zevki çok başka. Feyiz almak. Allah'a yakın olmanın tattırdığı bu zevki, bu feyzi bir başka yerde bulamazsınız. Haydi bulun bakayım. Bulmak için gidiyoruz zaten. O feyzi yakalamak için, o manevi feyzi yakalamak için gitmiyor muyuz? Yoksa burada dönün durun. Hatta bir Kabe'nin maketini yapın. Makenin etrafında dönün. Ya alamazsınız o zevki. Yani bir hakiki bir çiçek düşünün, bir de sonradan yapılmış bir çiçek düşünün. Böyle yapay bir çiçek. Yapay bir çiçekten ne anlarsınız? Ne anlarız? Hakiki Kabe'nin etrafında, orada biz o zevki, o feyzi yaşamamız gerekiyor. Allah'a yakın olmanın, Allah'a yakın oluyor çünkü Allah'ın evindeyiz. Bu zevki, bu feyzi başka bir yerde bulamayız değerli dinleyiciler. Bulamadığımız için oraya gidiyoruz. Her türlü fedakarlığı yapıyoruz. İşlerimizi bırakıyoruz, şunu bırakıyoruz. Yanında varsa fabrika, varsa yani annemiz, babamız, sevdiklerimiz bırakıp gidiyoruz. Onun için bu feyzi başka bir yerde bulamayacağımız için bu kadar coşkulu bir şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz. Yani bunu değerli dinleyiciler, bu kutsal mekanda tanık olunan yakınlaşma duygusu, Allah'ın evindeyiz ya. Allahu Ekber. Yani bu mekanda tanık olunan yakınlaşma duygusu umrecilerimizin kendi evinde olduğu hissini veriyor. Burada ha, yani umreci kendini sılaya kavuşmuş gibi hisseder. Yani özlediği, hasret duyduğu bir sıla, bir eve, Allah'ın evine, hasret duyduğu eve kavuşmuş oluyor. Öyle hisseder kendini. Çünkü Kabe'nin yüzü kendisine öylesine tanıdık gelir ki, kokusu öylesine bildik, sıcaklığı öylesine kuşatıcı gelir ki, umreciler için başka hiçbir sevgi bu denli çekici olamaz. Olamaz. Yani Kabe'nin yüzü kendisine tanıdık geliyor. Kokusu öylesine bildik. Sıcaklığı öylesine kuşatıcı. Bizler için, umreciler için başka hiçbir sevgi bu denli çekici olur mu değerli dinleyiciler? Namaz kılarken ne yapıyoruz? Karşımıza hep Kabe'yi alıyoruz. Kabe'yi alıyoruz değil mi? İşte tanıdık.
Tıpkı namaz kılarken olduğu gibi Kabe'nin etrafında tavaf eden insanlar arasında hiçbir ayrım yok. Burada müminler eşit. Burada mal, mülk, zenginlik falan rütbe yok. Kişiyi diğerlerinden ayıran hiçbir işaret veya alamet yok artık. Orada insanlar var. Denizinde kaybolmak, yani toplulukta erimek var. Ne kadar güzel bir şey değil mi değerli dinleyiciler? İşte yani birinizin etrafında dönmek, adeta onun etrafında pervane kesilmek, sembolik olarak yürekten bağlılığı ve onun için her şeyini feda edebileceğini gösteren bir harekettir tavaf. Bu bakımdan yüce yaratıcıya yönelmenin ve yalnızca onun huzurunda eğilmenin ve ondan başkasına ibadet etmememizi ne yapıyor? Fiilen göstermiş oluyor. Daha neler neler. Yani tavafı anlatmakla bitmez. Biz zannediyoruz ki tavaf hemen Kabe'nin etrafını dön, yedi şaft bitti, tamam, suyu zemzem iç, namaz kıl git. Değil işte. O da güzel, amen da. İşte böyle derinlemesine manasını bilerek tavafta umreci Allah'ın huzurunda olduğunu bilecek. Biz Allah'ın huzurunda olduğunu o bilinciyle tavaf edeceğiz. Ona yaraşan odur. Tazim yapması gerekir, hürmet etmesi gerekir. Korku ve ümit arasında bir muhabbet içerisinde olmalıdır bir umreci. Yani Allah'ın huzurunda olduğunu bilinciyle ona yaraşan nedir? Bir tazim gösterecek, hürmet gösterecek, korkacak ve ümit edecek. Ya Rabbi dualarım kabul olacak mı, olmayacak mı? Ya Rabbi dualarım inşallah kabul olur. İşte o sevgi ve muhabbet içerisinde olacak. Yani şöyle kabul edin, İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ile Allah'ın evini nasıl döne döne inşa ettilerse, kim inşa etti? İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam. Nasıl Allah'ın evini döne döne inşa ettilerse, umreciler de aynı şekilde döne döne iman evini inşa edeceksiniz, edeceğiz. Döne döne iman evimizi inşa edeceğiz. Gönül evimizi inşa edeceğiz. Yani kalbimizi inşa edeceğiz. Kalpler yıkılmış, gönül evlerimiz yıkılmış. Perişan olmuşuz, manen maddeten perişan olmuş, günahlar işlemişiz. Ondan sonra gideceğiz, orada ne yapacağız? İman evimizi, gönül evimizi, kalp evimizi inşa edeceğiz. Kabe Allah'ın evi, kalpler de onun nazargahı değil midir? Umreci orada sürekli Kabe'ye bakar, onu seyreder, onun yüceliğine temaş eder. Allah da daima kulun kalbini gözetir. Yani bizler ne yapıyoruz? Kabe'ye bakıyoruz durmadan. Onu seyrediyoruz. Onun yüceliğini temaşa ediyoruz. Cenab-ı Hak da, Rabbimiz de bizim kalbimizi gözetiyor. Kalbimize nazar ediyor. Onu dikkate alıyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah sizin şeklinize, şemalinize ve mallarınıza bakmaz. Bakmaz. Müslüm'de geçer. 30. sayfaya bakın. Allah sizin şeklinize, şemalinize, güzelliğinize, yakışıklılığınıza bakmaz. Malınıza, mülkünüze bakmaz. Aksine kalplerinize ve amellerinize bakar. Bu dünyada böyledir. Ahirette de. Yani dünyada da böyle, ahirette de. Hani şairin diyor ki sanma ey hacı senden zaru simi isterler. Yani kalbi selim isterler. Senin kalbin selim olsun. Kalbin temiz tut. Çünkü Allah senin kalbine nazar ediyor. Değerli dinleyiciler, şöyle bir şeyle bitirmiş olalım. Ey Kabe, ey Kabe, ne kadar hoşsun sen. Kokun ne kadar güzel. Şanın, hürmetin ne kadar yüce. Ama canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah nezdinde malıyla canıyla müminin hürmeti, dokunulmazlığı senin hürmetinden daha büyüktür. Ey Kabe, ne kadar hoşsun. Kokun da ne kadar güzel. Şanın, hürmetin ne kadar da yüce. Ama canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah nezdinde malıyla, canıyla müminin hürmeti, dokunulmazlığı senin hürmetinden daha büyüktür. Yani sen bir mümin, bir umreci kalbini temiz tutarak Allah'ın nazargahı olduğunu bilerek tavaf eder, ibadet ederse
o insan nedir? Düşünün ne kadar büyük değil mi? Senin hürmetinden daha büyüktür. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. De vaktimiz bitmiş, daha çok böyle tavuktan bahsedecektik ama yarına bırakırım inşallah. Daha neler neler. Orada o kadar güzel şeyler var ki değerli dinleyiciler. Rabbim bizlere, sizlere gönül rahatlığı, iman evini, gönül evini ve kalp evini inşa eden kullarından eylesin. Yoksa hepimiz zarardayız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahun enelhamdülillahi rabbil alemin. Güzel bir eserle size veda ediyorum değerli dinleyiciler. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen herkese ve tüm umrecilerimize ve umreye gidecek olan herkese gelsin.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
10: Bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz.
9: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
11: Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
4: Ebu Bekir Kettani şöyle buyuruyor. Üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.
0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.
2: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Dinimiz dünya ve ahiretin mutluluğunu garanti etmiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için imandan sonra herkese şu üç vazife düşmektedir: İlim, amel ve ihlas. İmam-ı Rabbani Hazretleri.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: O sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının fikrinin değişme hızına da hayret etmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü Taif'i kuşatmasına rağmen onlara hiçbir zarar verememişti. Bu sebeple inşallah yarın döneceğiz dedi. Bu durum sahabeye ağır geldi ve Taif'i fethetmeden çekip gidecek miyiz dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sabah olunca savaşa girişin buyurdu. Sahabe de öyle yaptı ve yaralandılar. Bunu gören Allah Resulü yine inşallah yarın döneceğiz buyurdu. Bu sefer bu sözler sahabenin hoşuna gitti. Allah Resulü de bu duruma güldü. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, hadisin manası Allah Resulü'nün Taif'ten dönme emrini verirken zorluğu ve Taif'te bulunan kafirlerin gücünü göz önünde bulundurarak ashabına şefkat niyeti taşımasıdır. Bir de Allah Resulü ileride de aynen yaşanacağı gibi orayı daha sonra hiç zorlanmadan fethedeceğini biliyor ya da umuyordu. Ancak ashabının kalma ve cihad etme yönündeki hırsını görünce savaşmaya karar verdi. Ancak onlara yara isabet ettiğinde ilk emrindeki gibi yine onlara merhamet etti. Bu durum gördükleri açık zorluktan ötürü sahabenin de hoşuna gitmişti. Belki de onlar meseleyi incelediler ve Allah Resulü'nün görüşünün daha bereketli, faydalı, verimli ve doğruya kendi görüşlerinden daha yakın olduğunu görüp dönme kararına muvafakat ettiler ve bu duruma sevindiler. Allah Resulü de onların görüşlerinin bu denli hızla değişmesine şaşırdığından ötürü güldü. Allah en iyisini bilendir. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü onların sözlerinin iki farklı halden dolayı dün ve bugün gösterdiği değişikliğe ve doğru olan görüşe dönmelerine gülmüştür. O sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının doğru düşünce kabiliyetini kaybettiği anlarda da hayret etmiştir. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh der ki, bir adam başka bir adamı ısırmıştı. Isırılan kişi elini refleks olarak çekince, ısıran kişinin iki ön dişi düştü. Bunun üzerine Allah Resulü'nün huzurunda davalaştılar. Durumu gören Allah Resulü, sizden biri kardeşini bir deve gibi ısırıyor mu? Senin için hiçbir diyet yoktur, buyurdu. Bir rivayete göre de Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Benden ne istiyorsun? Onu bir deve gibi ısırman için elini senin ağzına koymasını ona emretmemi mi benden istiyorsun? Bir Müslüman kardeşini ısırması, onun da elini ısıranın ağzından çekmesi, bu sebeple ısıranın dişlerinin düşmesi, sonra da dişleri düşen kişinin diyet talep etmesi şaşılacak bir şeydir. Bu gibi durumlarda bir diyet söz konusu değildir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadis, bir adam başkasının elini ısırır da ısırılan kişi elini çekerse ve ısıran kişinin dişleri dökülürse bundan dolayı bir diyet gerekmez diyenler için delil teşkil eder. Isıran kişi birine saldırdığında ısırılan kişinin elini, ısıran kişinin dişleri dökülecek olsa da o kişinin ağzından çekerek kendisini savunması caizdir. Bu durumda ısıran kişinin dişleri, şarinin izin verdiği bir yolla dökülmüş gibi olur ve diyeti hak etmez. O sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından bazılarının ilaçların şifasını anlayamamalarına da hayret etmiştir. Zekvan rahmetullahi aleyh, Ensardan bir adamın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah Resulü yaralı olan bir adamı ziyaret etti ve onun için falan oğullarının tabibini çağırın buyurdu. Dedi ki, o tabibi çağırdılar da geldi. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, ilaç bir fayda sağlar mı ki? Diye sorunca, Allah Resulü, Subhanallah, Allah yeryüzüne indirdiği her bir hastalık için muhakkak bir de şifa indirmiştir, cevabını verdi. Allah Resulü ilacın faydasının ashabından bazı kimselere gizli kalmasına şaşırmış ve onlara Allah'ın indirdiği her bir hastalık için bir de şifa kıldığını beyan etmiştir. Allah-u Teala tüm hastalıkları iyileştirecek şifalar da yaratmıştır. Ancak bu şifalar bazı kişiler tarafından bilinirken diğer bazı kimseler tarafından bilinmez. Allah Resulü de şu sözünde bu hakikati ifade etmiştir. Allah-u Teala indirdiği her bir hastalık için kesinlikle bir de şifa indirmiştir. Bunu bilen bilir, cahil kalansa bilmez. O sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye ve Fatıma'ya gece namazı kılmalarını emredince, Ali'nin verdiği cevaba da hayret etmiştir. Ali bin Ebi Talip'ten yapılan rivayete göre bir gece Allah Resulü, onun ve kızı Fatıma radıyallahu anh'ın kapısını çalar ve namaz kılmayacak mısınız diye sorar. Ali radıyallahu anh der ki, ben ey Allah'ın Resulü, nefislerimiz Allah'ın elindedir. O bizi kaldırmayı dilerse kaldırır diye karşılık verdim. Ben bunu der demez Allah Resulü bana hiçbir cevap vermeden oradan ayrıldı. Ancak onun arkasını dönmüş giderken dizlerine vurarak, ''Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır.'' dediğini duydum. Ebul Hasan Es-Sindi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü Ali radıyallahu anh'ın hemen cevap vermesine şaşırdığından ve mazeret olarak ileri sürdüğü şeye katılmadığından ötürü dizine vurmuştur. Çünkü Ali radıyallahu anh sunduğu mazerette yükümlülüğe karşın Allah'ın takdir ve dilemesine tutunmuştur. Ki bu da kabul edilmeyen bir tutumdur. Ve Ali radıyallahu anh'ın o andaki cedelciliğinden kaynaklanmıştır. Evet, buradaki yükümlülük vacip değil, menduptur. Allah Resulü de zaten bu sebeple o sözleri söyleyip oradan ayrılmıştır. Eğer söz konusu yükümlülük vacip olsaydı, Allah Resulü onları o hal üzere terk edip gitmezdi. Allah en iyisini bilendir. Şeyhülislam İbni Teymiye rahmetullahi aleyh der ki, bu hadis herhangi bir emre kaderi öne sürerek karşı çıkanların kınanması noktasında açık bir nastır. Ali radıyallahu anh'ın nefislerimiz Allah'ın elindedir şeklindeki sözü, emre boyun eğmeme noktasında kadere dayanmayı esas alan bir sözdür. Bu söz aslı itibariyle hak bir sözdür. Ancak Allah'ın emirlerine karşı çıkması için öne sürülmesi doğru değildir. Hatta bu sözü öne sürerek emirlere karşı çıkmak, Allah-u Teala'nın hakkında ''Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır.'' buyurduğu kınanmış olan cedel kapsamına girer. O sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Nadr'ın söylediği söze ve bu sözün gerçekleşmesine de hayret etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Enes bin Nadr radıyallahu anh'ın kız kardeşi olan Rubeyi bir kadının ön dişini kırdı. Bu kişiler Allah Resulü'nün yanına geldiler. O da Allah'ın kitabını esas alarak kısasa hükmetti. Bunun üzerine Enes bin Nadr, seni hakla gönderene yemin olsun ki bugün onun dişi kırılmayacak dedi. Bunu duyan Allah Resulü, ''Ey Enes, Allah'ın kitabındaki hüküm kısastır.'' dedi. Ancak dişi kırılan kadının ailesi diyete razı olup aldılar. Allah Resulü bu duruma çok şaşırdı ve Allah'ın kullarından öyleleri vardır ki, Allah'a bir konuda yemin etseler, Allah onların bu yeminini yerine getirir.'' buyurdu. Enes bin Nadr'ın, ''Seni hakla gönderene yemin olsun ki, bugün onun dişi kırılmayacak.'' sözü hakkında İmam Nevevi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Bu sözün manası Allah Resulü'nün vermiş olduğu hükmü reddetmek değildir. Enes bu yemini Allah'ın fazlı ve lütfuna güvenip davacının ailesine affı ilham ederek yemininin bozulmayacağını sağlayacağına inandığından ötürü etmiştir. Bu sebeple Allah Resulü, Allah'ın kullarından öyleleri vardır ki, Allah'a bir konuda yemin etseler, Allah onların bu yeminini yerine getirir buyurmuştur. Yani Allah-u Teala, yemin eden kişiye verdiği değerden ötürü, onun yemininin bozulmamasını sağlar ve yemin ettiği hususu yerine getirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Enes'in talebine icabet edeceği noktasında Allah'a güvenerek bu hususta yemin edebilmesine şaşırmıştır. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün şaşırma sebebi şudur. Enes bin Nadr, başkası bir fiili yapacağını kesin ve ısrarlı bir dille belirtmesine rağmen, o kişinin o işi yapmayacağına dair yemin etmiştir. Bunun adetteki karşılığı da normal şartlarda yemininin bozulmasıdır. Ancak Allah-u Teala davacı tarafa affı ilham etti ve böylece Enes'in yemini yerine gelmiş oldu. Allah Resulü Allah'ın kullarından sözüyle, bu denk gelmenin Allah-u Teala'nın Enes'e verdiği değer sebebiyle yeminini yerine getirdiğinden ötürü gerçekleştiğine ve onun Allah-u Teala'nın dualarını kabul edip isteklerini verdiği kullarından biri olduğuna işaret etmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe'nin hac yapmamış olmayı temenni etmesine de hayret etmiştir. Ayşe radıyallahu anha der ki, hac günlerinde, gecelerinde ve aylarında Allah Resulü ile beraber yola çıktık. Serif bölgesine varınca ben hayız oldum. Ben ağladığım sırada Allah Resulü yanıma girdi ve seni ağlatan da nedir ey Ayşe diye sordu. Ben de hayız oldum, keşke hac yapmasaydım diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Resulü Subhanallah. Bu Allah-u Teala'nın Adem'in kızlarına yazmış olduğu bir şeydir. Haccın tüm ibadetlerini yap, ancak temizlik vaktin gelinceye dek Kabe'yi tavaf etme buyurdu. Allah Resulü Ayşe radıyallahu anh'ın hac yapmamış olmayı dilemesine şaşırmış, bu Allah-u Teala'nın Adem'in kızlarına yazmış olduğu bir şeydir sözüyle de onun acısını dindirmeye çalışmıştır. Bu sözde Ayşe radıyallahu anh'ı teselli etme ve derdini hafifletme isteği vardır. Sözün manası ise şudur, bu sana has bir durum değildir. Bilakis Adem'in tüm kızları bunu yaşamaktadır. O sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından İslam'a yeni girmiş olan bazı kimselerin, onların zat-ı envatı gibi bize de bir zat-ı envat belirle sözünü söylemesine hayret etmiştir. Ebu Vakit el-Leysi radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah Resulü ile birlikte Huneyn'e çıkmıştık. Biz küfürden yeni uzaklaşmıştık. Müşriklere ait bir sidre ağacı vardı. Onun altında ibadet niyetiyle oturur ve ona silahlarını asarlardı. Ona Zat-ı Envat denirdi. Biz de bir sidre ağacının yanından geçtik ve ey Allah'ın Resulü, onların Zat-ı Envat'ı gibi bize de bir Zat-ı Envat belirle dedik. Bunun üzerine Allah Resulü, Allahu Ekber, nefsim elinde olana yemin olsun ki, İsrail oğullarının dediği gibi dediniz. Onlar Musa aleyhisselama dediler ki, onların sahip olduğu ilah gibi bize de bir ilah yap. Muhakkak ki sizler, sizden öncekilerin gitmiş olduğu yola gidiyorsunuz, buyurdu. Allah Resulü onların zahiren de olsa, Musa aleyhisselamın kavminin yaptığı işe benzer bir iş yapmalarına şaşırmıştır. Ancak onların özrü, cahiliyeden daha yeni çıkmış olmaları itibarıyla, bunun Allah katında güzel bir iş olduğunu zannetmeleri ve bu sözleriyle Allah'a yakınlaşmayı ummalarıydı. Aynı şekilde onlar sadece bunu talep edip böyle bir işe girişmediler. Sonuç olarak ortaya çıkan şey yine de şeriata muhalifti. Allah Resulü bu duruma karşı çıkınca onlar da bu işi yapmadılar. Onlar bu ağaca ibadet etmek değil, sadece teberrük etmek istediler. Ağaçlarla teberrükte bulunmanın yasak olması ve bu fiilin önceki sapkın ümmetlerin yapmış olduğu bir iş olması buna delalet eder. Şeyhülislam İbni Teymiye rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü ağaca silah asıp ona kutsiyet atfetme açısından kafirlere benzemelerini dahi inkar edip kabul etmemişken, bundan daha büyük olan müşriklere direkt olarak benzemek ve bizzat şirkte durum nasıl olur? O sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından bazıları tarafından ortaya konan bazı ibadetlere de hayret etti. Onun bu tür şeylere şaşırması, hayır işlerine hemen girişmeye ve faziletli amellerde acele davranmaya teşvik niteliği taşır. Bu tür şeylere şaşırmak, övgü anlamına da gelir. Övgünün de hastalıklardan arınmış olan nefislere olan etkisi malumdur. O sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının denizde savaşacak olmasına hayret etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulü Ümmü Haram binti Milhan'ın yanına giderdi. Ümmü Haram da Allah Resulüne yemek ikram ederdi. Bir gün yine Allah Resulü onun yanına gitti. O da Allah Resulüne yemek indirdi. Allah Resulü bir ara uyudu, sonra da gülerek uyandı. Ümmü Haram radıyallahu anha der ki, ''Ben seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü?'' diye sordum. Ümmetimden bir kısmının padişahların tahtlarına kuruldukları gibi debdebeli bir halde gazaya gittiklerini gördüm diyerek cevap verdi. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, beni bu kimselerden kılması için Allah'a dua et dedim. Allah Resulü de sen onlardansın buyurdu. Sonra yine başını koyup uyudu. Bir müddet sonra yine gülerek uyandı. Yine seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduğumda, ilkinde dediği gibi, ümmetimden bir kısmının padişahların tahtlarına kuruldukları gibi debdebeli bir halde gazaya gittiklerini gördüm diye cevap verdi. Ben, ey Allah'ın Resulü, beni onlardan kılması için Allah'a dua et dedimse de, Allah Resulü sen ilk kısımdansın şeklinde karşılık verdi. Ümmü Haram, Müslümanların Muaviye radıyallahu anh'la beraber denize ilk açıldıkları zaman, eşi Ubade ile beraber Allah yolunda cihada çıktı. Bu savaş, Osman bin Affan radıyallahu anh'ın hilafeti sırasında meydana geldi. Kıbrıs'a doğru gidecek olan gemilere Ümmü Haram ve kocası da bindi. Kıbrıs'ta binmiş olduğu hayvan Ümmü Haram'ı üzerinden attı. Bu sebeple Ümmü Haram radıyallahu anha vefat etti ve Kıbrıs'a defnedildi. Muaviye savaş için denize açılan ilk kişidir. Bu ilk girişim Osman radıyallahu anh'ın döneminde meydana gelmiştir. Ömer radıyallahu anh denize açılmayı yasaklamıştı. Osman radıyallahu anh hilafet görevine gelince Muaviye denize açılmak için ondan izin istedi, Osman da izin verdi. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste şu faydalar vardır. Nimet elde edildiğinde sevinmenin ve mutluluk verici bir hadise meydana geldiğinde gülmenin caiz oluşu. Bu hüküm, ümmetinin cihat emrine boyun eğdiğini rüyasında gördüğünden ve Allah'ın bu sebeple onlara mükafat vereceğinden ötürü Allah Resulü'nün sevinmesinden çıkarılmıştır. Hadisin bazı rivayetlerinde geçen şaşırma lafızları da buna hamledilir. Bazen Allah Resulü bir işin güzellik ve faziletine dikkat çekmek için o işe hayret ederdi. Bunu anlayabilenler durumun farkına varır, azmeder ve hızlı bir şekilde o işi yapmaya çalışırlardı. İbni Ömer radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü ile beraber namaz kılarken orada bulunanlardan biri Allahu Ekberu Kebira Velhamdülillahi Kesira ve Subhanallahi Bukreten ve Asile, Allah en büyüktür, Allah'a çokça hamdolsun Allah'ı sabah akşam tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim, dedi. Allah Resulü, şu sözleri söyleyen de kim, diye sorunca, adam, benim ey Allah'ın Resulü, dedi. Allah Resulü, ben bu söze şaşırdım. Bu söz için göğün kapıları açıldı, buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh dedi ki, Allah Resulü'nün bu sözü söylediğini duyduğum günden bu yana bu zikri terk etmedim. O sallallahu aleyhi ve sellem, cennete zincirler içinde sürüklenen bir topluluğa da hayret etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah-u Teala cennete zincirler içinde giren bir topluluğa şaşırmıştır. Ebu Ümame radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bir seferinde güldü. Biz de ona, seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü, diye sorduk. O ise, cennete zincirlerle götürülen bir topluluğun durumu acayibime gitti, diye cevap verdi. Hadisin manası şudur. Bu kişiler, zincirler ve prangalar içinde esir alınıp, zorla İslam diyarına getirilirler. Sonra da Allah-u Teala onları imanla rızıklandırır ve bu sayede cennete girerler. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Hadisin manası şöyledir. Bu kişiler esir alınıp zincire vuruldular. Sonra da İslam'ın doğruluğunu görünce isteyerek İslam'a girdiler. Bu sayede de cennete girdiler. Yani onların esir alınıp zincirlere vurulması, cennete girmelerinin ilk sebebidir. Sanki Allah Resulü burada zincire vurulmayı ikraha yormuş gibidir. Onların cennete girmelerinin sebebi de bu olunca, sonucu sebebin yerine koymuştur. Kirmani ve başkaları der ki, belki de bahsedilen bu kişiler, kafirlerin elinde esir olup, bu hal üzere can veren ve bu hal üzere diriltilip cennete girecek olan müminlerdir. Ancak ilk mana doğruya daha yakındır. Buhari'nin sahihinde Ebu Hureyre'den nakledilen şu hadistir. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, yani insanlar arasında insanlara en faydası dokunanlar sizsiniz. Onları İslam'a girsinler diye boyunlarındaki zincirlerle getirirsiniz. Ebu Tufeyl radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü güldü ve niçin güldüğümü sormayacak mısınız dedi. Sahabe de, ey Allah'ın Resulü, niçin güldün diye sordu. Allah Resulü ise, cennete zincirlerle sürüklenen bir topluluk gördüm diye cevap verdi. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, kimdir onlar diye sorunca ise, acemlerden bir topluluk. Muhacirler onları esir edip İslam'a sokar şeklinde cevap verdi. O sallallahu aleyhi ve sellem kulun Rabbini bilmesine de hayret ederdi. Kul, günahları Allah'tan başkasının bağışlayamayacağını ve eğer günahlar sebebiyle sorguya çekilecek olursa azaba uğrayacağını bildiğinden dolayı istiğfar ederek ve acziyetinden dolayı yalvararak ona sığınır. Kulun bu hali ve günahlarının bağışlanmasına olan ihtiyacı Rab Teala'nın hoşuna gider. Allah Resulü de Rabbinin hoşlandığı şeylerden hoşlanır. Ali bin Rebiya der ki, bir keresinde Ali radıyallahu anh'ı gördüm. Binmesi için ona bir binek getirildi. Ayağını üzengiye koyunca üç kere Bismillah, Allah'ın adıyla dedi. Bineğin sırtına bindiğinde ise Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dedi. Sonra da bunu bizim hizmetimize veren Allah, tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Biz buna boyun eğdiremezdik ve biz Rabbimize döneceğiz dedi. Sonra da üç kere Elhamdülillah, üç kere Allahu Ekber, Allah en büyüktür dedi ve sen tüm noksan sıfatlardan münezzehsin, ben nefsime zulmettim, beni bağışla, günahları senden başkası bağışlamaz dedi ve güldü. Ben ona, ''Neden dolayı güldün ey müminlerin emiri?'' diye sorduğumda şöyle cevap verdi. Allah Resulü'nün de benim şu yaptıklarımı yapıp güldüğünü gördüm. Ona, ''Ey Allah'ın Resulü, neden dolayı güldün?'' diye sordum. O ise şöyle cevap verdi. Kulunun, ''Rabbim, günahlarımı bağışla. Günahları senden başkası bağışlayamaz.'' demesi Rabbinin hoşuna gider. Bir rivayetse şu şekildedir. Allah şöyle buyurur. Günahları benden başka kimsenin bağışlamayacağını biliyor. O sallallahu aleyhi ve sellem, vücutlarını açan bazı Müslümanlara da hayret etmiştir. Abdullah bin Haris bin Cez ez-Zebidi'den yapılan rivayete göre, o ve adı Eymen olan bir arkadaşı, Kureyş'ten olan bir topluluğun yanından geçtiler. Bu kişiler elbiselerini bir sopa gibi kullanarak birbirlerine çıplak bir halde vuruyorlardı. Abdullah dedi ki, ''Biz onların yanından geçince, bunlar keşişlerdir, onları bırakın.'' dedik. Sonra Allah Resulü onların yanına çıktı. Allah Resulü'nü görünce dağıldılar. Allah Resulü sinirli bir şekilde döndü ve içeri girdi. Ben de odanın arka tarafındaydım. Onun, ''Subhanallah, ne Allah'tan utanıyorlar ne de Resulünden saklanıyorlar.'' dediğini duydum. Ümmü Eymen de onun yanında, ''Onlar için bağışlanma dile ey Allah'ın Resulü.'' diyordu. Abdullah dedi ki, ''Allah Resulü ısrarlar sonrasında onlar için bağışlanma diledi.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan utanmadan ve Resulünden sakınmadan insanların önünde ayıp yerlerini açan o gençlere şaşırmış ve şiddetli bir şekilde kızmıştır. Öyle ki ancak aşırı ısrarlar sonucu onlar için bağışlanma dilemiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem, binekleri yüzünden dağlayanlara da hayret etmiştir. Cabir radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre, Allah Resulü yüzü dağlanmış ya da damgalanmış bir eşeğin yanından geçti. Sonra bunu yapana lanet etti ve ''Subhanallah, hayvanları yüzlerinden dağlamayın.'' buyurdu. Allah Resulü işin çirkinliğinden ve aşırı derecede eziyet içerdiğinden ötürü hayvanları yüzlerinden damgalayanlara kızmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem, Hasan'ın söylediği şeyin gerçekleşmesine de hayret etmiştir. İbni Ömer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü fetih yılında Mekke'ye girince, atların yüzlerine örtüyle vuran kadınlar gördü. Ve Ebu Bekir'e tebessüm ederek, ''Ey Ebu Bekir, Hasan ne demişti?'' diye sordu. Ebu Bekir radıyallahu anh da onun şu şiirini okudu. ''Kızımı, bineğimi kaybettim. Eğer onu görmediysen, o tozu dumana kadar ve yeri keda bölgesidir. Hızlı bir şekilde mızraklarla yarışırlar ve yüzlerine kadınlar örtü vurur. Bunun üzerine Allah Resulü, Hassan'ın dediği yerden girin, dedi. Allah Resulü, fetih günü Mekke'ye keda bölgesinden girmiştir. Kureyş'in kadınları da hezimete uğramış şirkin kalıntılarını korumak için Müslümanların atlarının yüzüne örtülerle vuruyorlardı. Allah Resulü de hadisenin Hasan bin Sabit'in şiirinde söylediğinin aynısı olduğunu görünce şaşırdı. O sallallahu aleyhi ve sellem her işinde hayır üzere olan müminin haline de hayret etmiştir. Suheyb radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü ashabıyla beraber otururken güldü ve neden güldüğümü sormayacak mısınız diye sordu. Sahabe de ey Allah'ın Resulü neden güldün diye sordu. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Müminin işine şaşarım. Onun tüm işi hayırdır. Eğer hoşuna giden bir şey elde ederse Allah'a hamd eder ve bu onun için hayır olur. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey başına gelirse de sabreder ve bu da onun için hayır olur. müminden başka tüm işi hayır olan kimse yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gülmesinin sebebinin, müminin her ticaretinin kazançlı ve her işinin hayır olmasına şaşırdığından ötürü olduğunu ashabına beyan etmiştir. Şöyle ki mümin, mutluluk anında şükreder, darlıkta da sabreder. Özetle Allah Resulü şaşırmasında da bir denge üzereydi. Sahip olduğu bu denge onu, sahibini bir işe karşılık vermede hikmetli davranmadan uzaklaştıran, dehşet ve ne yapacağını bilememezlik halinden uzak tutmuştur. Allah Resulü'nün bir şeye şaşırdığı, Subhanallah veya şuna şaşırdım demesinden, inkar ya da hayret ettiğinden dolayı soru sormasından yahut yüzünde beliren başkaca alametlerden anlaşılırdı.
0: Hayatın içinde Resulullah.
2: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."
1: Kanaatten nasibi olmayanı dünya zengin edemez.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Birincisi Allah'ı anmak. İkincisi Allah dostlarıyla bir arada bulunmak. Ve üçüncüsü hikmet ehlinin sözünü dinlemek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: İnsanlara ilk olarak tam anlayabildiği şeylerden bahsediniz. Yoksa karşınızdaki insanı Allah ve Resulünü yalanlamaya sevk edersiniz. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.
3: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrında hoş, lütfunda hoş, kahrında hoş, lütfunda hoş.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da Ebu Hir dedi. Buyurunuz ya Resulallah dedim. Arkamdan gel dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve bu süt nereden geldi diye sordu. Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler diye cevap verdiler. Bunun üzerine Ebu Hir dedi. Ben de buyurunuz ey Allah'ın Resulü dedim. Suffa'dakilere git, onları bana çağır dedi. Ebu Hureyre diyor ki, Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse, kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa, hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime onlara içirsem bana ne kalacak diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, ey Ebu Hir dedi. Buyurun ya Resulallah dedim. Sütü al ve onlara ver dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah dedim. Bir ben kaldım, bir de sen buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Otur ve iç dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedim. Kabı bana ver dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn Mace Mesacit 15. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
2: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
7: emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyeninse dini yoktur.
6: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
8: sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin adıyla sözlerimize başlıyor, ona hamdü senalar ediyoruz. Gönderdiği kutlu elçilerin sonuncusu Hatemun Nebiyyin olan sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'e, âline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerinize olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlarken, sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyor ve her zaman olduğu gibi aziz dinleyenlerim, sizlere Ruhul Beyan tefsirinden bugün En'am suresinin 103 ila 108. ayetlerin tilavetini aktarmak istiyoruz.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ayet-i kerimelerden Rabbimiz Teala Hazretlerinin razı olmasını, bizlerin bir salih ameli olarak kabul buyurmasını ve hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bilcümle peygamberan-ı izamın, âlinin, ashabının, ezvacı tahirat ve ehli beytin, Bedir'de, Uhud'da şehit olan bütün şühedai İslam'ın ve ilahi kelimetullah uğrunda al kanlarını, tatlı canlarını feda eden bütün şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya, sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizle birlikte, bütün ehli imanın, ehli İslam'ın, mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Mevlamız Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına bu sevapları ikram ve ihsan ile vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Rüyetullah başlığını taşıyan bugünkü konumuzda Yüce Rabbimiz En'am suresinin 13. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor bizlere: Bismillahirrahmanirrahim. Gözler onu göremez, halbuki o gözleri görür. O eşyayı pek iyi bilendir ve o her şeyden haberdar olandır. Müfessirimiz diyor ki, gözler onu kavrayamaz ayetindeki elbasar kelimesi görme duyusudur. Göze de görme mahalli olduğu için aynı isim verilebilir. Bir şeyi idrak etmek, ona ulaşmak ve onu kavramak demektir. Buna göre mana, gözler Allah'a ulaşamaz ve onu idrak edemez demektir. Ama o gözleri kavrar. Yani Allah'ın ilmi gözleri kuşatır. O her şeyin inceliklerini de bilir, her şeyden de haberdardır. Yani o gözlerin idrak edemediğini de idrak edendir. Allah Teala'nın her şeyi idrak etmesine rağmen burada özellikle gözleri idrak ettiğinin belirtmesi, gözlerin kendi kendini göremediği içindir. Göz kendi kendisini idrak edemediğine göre başkasını idrak etmesi hiç caiz değildir. Burada mahlukatın gözleriyle görme duyusunun hakikatini idrak edemeyeceklerine delil vardır. Basar, yani görme duyusu, insanın başka azalarıyla değil, sadece iki gözünün yardımıyla elde ettiği görme kabiliyetidir. Bil ki idrak, yani bir bakıma kavramak, görmekten, yani rüyetten farklıdır. Çünkü idrak, bir şeyin künhüne vakıf olmak, onu kuşatmak ve kavramak. Rüyet ise bir şeyi sadece görmekten ibarettir. Görmek, idrak olmadan da olabilir. Mesela, onu gördü ama idrak etmedi demek yanlış olmaz. Bu yüzden Allah'ın idrak ve ihata edilmeksizin görülmesi caizdir. Nitekim dünyada da Allah bilinir, fakat tam olarak idrak edilemez. Yani mahlukatla, yarattığı varlıklarla irtibatı ve alemin ondan neş'et etmesi itibariyle beşerin gücü nispetinde Allah Teala'yı tanıması, yani marifet mümkündür. Çünkü bu bilgilerden beşer takatinin gücünün yetmedikleri vardır. İşte bunlar kamillerin karşısında hayrete düşüp gereği gibi tanımaktan, yani marifetten
aciz olduklarını itiraf ettikleri, biz seni gereği gibi tanıyamadık dedikleri yerlerdir. İşte nispetlerden ve izafetlerden mücerret olması bakımından Allah'ın zatı idrak edilemez. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Rabbini gördün mü diye sorulunca, o bir nurdur, onu nasıl görebilirim buyurmuştu. Yani o mücerret nurdur, görülmesi mümkün değildir demektir. Yine Hak Teala kitabında mazharların mertebelerinde nurunun zuhuruna izhar etmiş ve Allah göklerin ve yerin nurudur buyurmuştur. Ayetin devamında bunun misalini zikrettikten sonra nur üstüne nurdur buyurmuştur. Bu iki nurdan biri ışık, diğeri ise mutlak asli nurdur. Bu yüzden Hak Teala kelamını Allah nuruna dilediğini hidayet eder. Nur suresi 35. ayet diye tamamlamıştır. Bir beyitte şöyle denilmektedir: güneş gibidir o, ki onu çıplak yüzüne bakarak göremezsin. Ancak ince bir bulutun içine girdiğinde görebilirsin. Bu misaldeki gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Teala'nın cennette görülmesini güneşin ve ayın görülmesine benzetmiş, cennet ehlinin Adn cennetinde Rablerini vecihinde ridaul kibriyadan, yani yücelik perdesinden başka bir şey olmaksızın göreceklerini haber vermiştir. Müfessirimiz ridaul kibriya hakkında şu açıklamalarda bulunuyor: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cennetliklerle Rablerini görmeleri arasında Allah Teala'nın vechindeki ridaul kibriyadan, yani yücelik perdesinden başka bir şey yoktur sözünün manası, zatın onlara mertebelerinin ve marifetlerinin saflığına göre tecelli ettiği, her birinin hakikatinden başka bir şey yoktur demektir. Hak Teala'ya bakan her kişiye Zat-ı Zülcelal'in cemali o kişinin kendi hakikatinden açılıp görünür. İşte o hakikatten ona bakar. Bu hakikat ne bakmaya ne de zata bir engel teşkil etmez. Çünkü o bir ayna gibidir. Zahiri bakış tam bir kayıt, yani bağdır. Zat-ı Zülcelal hakkında bu hakikatin ötesi ise sırf mutlaklıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple nefsini tanıyan Rabbini tanır buyurmuştur. Aziz dinleyenlerim, burada müfessirimiz Bursevi Hazretleri Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden şu ifadeleri aktarıyor bizlere: Allah'ın alimi billah olan kullarının akıllarına koyduğu şey perdesidir. Perdenin perdelenenle bakanlar arasında mani olup rü'yetin imkansız olduğu hususunda tereddüt etmek basiretin körlüğündendir. Bundan Allah'a sığınırız. Bil ki basiretin kör olması üç şeyden olur: 1- azaları Allah'a isyanda kullanmak, 2- ibadetlerde yapmacık davranıp riyakar olmak, 3- Allah'ın mahlukatı hususunda tamahkarlık göstermek. Kıymetli dinleyenlerim, yine burada müfessirimiz bazı tefsir alimlerinin
ayet-i kerimede geçen "gözler onu kavrayamaz" cümlesinin manası "dünyada gözler onu göremez demektir" şeklindeki görüşlerini aktarıyor bizlere ve şöyle devam ediyor. Onu görmek ahirette müminlere mahsus olan bir şeydir. Çünkü Allah Teala o gün bazı yüzler pırıl pırıl parlar. Onlar Rablerine bakacaklardır. Kıyamet Suresi 22 ila 23. ayetler. Ve müfessirimiz şöyle devam ediyor. Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste ise "şüphesiz siz dolunay olduğu gece ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz" buyurulmuştur. Eğer bir insan Allah'ı dünyada görebilseydi buna şükretmesi vacip olurdu. Şükrettiğinde ise daha fazlasına hak kazanırdı. Hak Teala'yı görmenin üzerinde bir mükafat da olamayacağı için onu dünyada görmek bu sebeple kullara haram olmuştur. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "ölmedikçe Rabbinizi asla göremezsiniz" hadisi şerifindeki mana budur. Bu hadisi şerifi Müslim ve Tirmizi Hazretleri eserlerinde rivayet ediyorlar aziz dinleyenlerim. İbni Ata Hazretleri şöyle der: "Allah'ın sadık vaadinde belirtildiği gibi nimetinin tamamlanması ahirette onun celaline layık bir şekilde vecih-i kerimine bakmakla olur. Dünyada ise bu husustaki ayet ve hadislerin çoğu Allah'ın görülmesinin imkansız olmasını gerektirir." Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz ayet-i kerimenin sonundaki ifadelerden Yüce Mevlamızın El-Latif ismiyle El-Habir isminden bahsettiği satırlarda şunları söylüyor bizlere. Ayet-i kerimede geçen El-Latif, işlerin inceliklerini ve esrarını, kapalılıklarını, anlaşılması güç olanlarını bilen, sonra bunları en uygun olan kimseye ulaştırmada sertlik yolunu değil de yumuşaklık yolunu tutana denir. Bir fiilde yumuşaklık ve idrakte keskinlik bir araya geldiğinde latifin manası tam olarak ortaya çıkmış olur. İlimde ve fiilde böyle olmanın kemal derecesi sadece Allah Teala için düşünülebilir. Kulun bu vasıftan payı ise Allah Teala'nın kullarına yumuşak davranmak, onları yumuşaklıkla Allah'a davet etmek, onları kabalıkla değil, rıfkla ahiret saadetine ulaştırmak ve bunları yaparken de taassup ve düşmanlık göstermemektir. Bu konuda latif olmanın en güzel şekli, insanları beğenilecek tavır, hareket, yaşayış ve salih amellerle hakkı kabule cezbetmektir. Şüphesiz böyle yapmak süslü sözlerden daha tesirli ve daha hoştur. Şeyh-i Ekber Kuddise Sirruh şöyle demiştir diyerek müellifimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şu hadisi şerifi aktarıyor: "Benden gördüğünüz şekilde namaz kılınız." Resulullah Efendimiz işte böyle buyurmuş. "Benim söylediğim gibi namaz kılın" dememiştir. Çünkü tabi olup bir kimseye uyan kimsenin gönlünde fiil sözden daha etkili olur. Nitekim şöyle denilmiştir: "Sözü fiille birlikte değerlendirdiğin zaman fiili tercih et, söze kıymet verme." Mesnevi'de de şöyle denilir: "İşle olan öğüt halkı daha çok çeker, cezbeder. Çünkü bu öğüt sağırların can kulağına bile ulaşır." Gelelim ayette geçen El-Habir kelimesine. Yine müfessirimiz
bu ismi celil ile ilgili olarak şunları ifade ediyor. El Habir, gizli haberler kendisinden saklı kalmayan, mülk ve melekut aleminde meydana gelen her olaydan, hareket eden her zerreden, her nefsin huzur, sıkıntı ve itminanından haberdar olan demektir. El Habir aynı zamanda El Alim, yani her şeyi bilen manasınadır. Ne var ki batıni ve gizli şeylere izafe edildiğinde ilim hibra, yani uzmanlık olarak isimlendirilir, sahibine ise habir, yani uzman denilir. El Habir ismi celilinden kulun payına düşen ise kendi aleminde olup bitenlerden haberdar olmasıdır. Kulun alemi ise kalbi, bedeni ve kalbin muttasıf olduğu gizli sıfatlardır. Bu sıfatlar aldatma, hiyanet, dünyanın peşinde dolaşma, şerri gizleme, hayrı açığa vurma ve ihlaslı gibi görünmektir. Bu kötü sıfatlardan kurtulmayı ancak engin bir bilgi sahibi olan, nefsini bilen, onunla yakından ilgilenen, onun hile, oyun ve aldatmacalarını tanıyan, nefsinin kötü isteklerini reddeden, onu düşman bilen ve ona karşı daima dikkatli olan kimse bilir. Ancak böyle kullar Habir ismini almaya layıktırlar. Yüce Mevlamız En'am suresinin 104. ayet-i kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Doğrusu size Rabbiniz tarafından bir takım basiretler, yani idrak kabiliyeti verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendisinedir. Ben üzerinizde bekçi değilim. Müfessirimiz bu ayeti kerime ile ilgili olarak şunları söylüyor ve sözlerine böyle başlıyor. Ey Muhammed, insanlara, özellikle Mekke halkına de ki, doğrusu size Rabbinizden tevhid, nübüvvetin hak olması, öldükten sonra diriltilme, hesap, ceza ve diğer hususlarla ilgili deliller gelmiştir. El-Basair, basire kelimesinin çoğuludur. Görme bir nur olup göz onunla gördüğü gibi basiret de bir nurdur ve kişi onunla görür. Basiret lafzı açık delillerden dolayı akılla kavranabilecek şeyleri idrak etmek için kalbe verilen kabiliyetten bir istiaredir. Çünkü her ikisi de idrake sebep olur. Artık kim bu deliller sayesinde hakkı görürse ve onlara iman ederse faydası kendisinedir. Kim de kendisine bu deliller apaçık olarak zahir olduktan sonra kör olursa, yani hakkı görmez, ondan saparsa, onun zararı, yani vebali kendisinedir. Hakkı görmemenin körlük olarak ifade edilmesi onun çirkinliğini göstermek içindir. Kim basiret gözüyle ebedi olan yüce ahiret mertebelerine bakar da Allah'a yakınlığın kemalatını ve Allah'ın has kullarına hazırladığı hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin aklından geçmemiş olan nimetlerin farkına varır, görürse bu nimetleri elde etmeye çalışır. Allah'ın yoluna sülûk etmeye yönelir. Bu alçak dünyadan yüz çevirir. Onun sahte zinetlerini ve fani şehvetlerini terk eder. İşte bu insanın mutluluğu ve
izzeti elde etmesi demektir. Çünkü Allah Teala bütün alemlerden müstanidir. Hiç ihtiyacı yoktur onlara. Her kim de basiret gözüyle bu yüksek makamlara bakmaz, kalıbının gözüyle dünya ve süslerine meyleder de, dünyanın şehvetlerinden ve hayvani isteklerinden lezzet almaya dalarsa, işte o zaman basireti kör olur. Zira gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler kör olur. Ayet-i Kerimesi, Hac Suresi 46. ayet, işte buna işaret eder. Ve işte bu, bir insanın bedbahtlığı ve hüsranı elde etmesi demektir. Ayet-i Kerime, ben sizin üzerinize bekçi değilim ifadesiyle bitiyor. Yani ben sadece bir uyarıcı ve tebliğciyim. Sizi gözetip takip eden Allah'tır. Amellerinizi kaydeden O'dur ve onlara göre size karşılığını veren de O'dur. Aziz dinleyenlerim, bu ayeti kerimenin ardından gelen 105. ayette Mevlamız şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Böylece biz ayetleri geniş geniş açıklıyoruz ki sen ders almışsın desinler de, biz de anlayan toplum için Kur'an'ı iyice açıklayalım. Müellifimiz diyor ki, işte böylece üstün manaları ortaya çıkaracak eşsiz bir anlatımla biz ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. Ayet-i Kerime'de geçen sarf, bir şeyi bir halden başka bir hale sokmak demektir. O sebeple biz bilen bir toplum için onu, yani Kur'an ayetlerini iyice açıklayalım. Yani ayetin baş tarafında ifade edilen geniş geniş açıklamanın amacı iyice açıklamaktır. Açıklamanın bilen bir topluma tahsis edilmesi, ancak istifade edecek olanların onlar olması, bilen bir toplum olması sebebiyledir. Ve ayet şu 106. ayeti kerime ile devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinden sana vahyolunana uy. Ondan başka tanrı yoktur. Müşriklerden de yüz çevir. Denilmek isteniyor ki, ey Muhammed, Rabbinden sana vahyolunana uy. Her ne kadar müşrikler ayetlerin geniş geniş açıklanmasına dil uzatsalar da, sen hükümlerinin aslı tevhid olan Kur'an'a uymaya aynen devam et. Ondan başka tanrı yoktur. Asla onun ortağı yoktur. Ona ortak koşanlardan yüz çevir. Onların sözlerine aldırma, görüşlerine değer verme. Çünkü cahillerin cehaleti sebebiyle davet ve risaleti tebliğde gevşeklik asla caiz olmaz. Bir beyit aktarıyor bize müellifimiz. Bildiğin faydalı sözü söyle, yoksa hiç kimsenin işine gelmez. Yarın pişman olan feryat eder. Ne yazık bana, niçin doğruyu dinlemedim diye. Ve geldik 107. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala'nın ilahi beyanına. Bismillahirrahmanirrahim. Şayet Allah dilerse.

Bileseydi, onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık ve sen onların vekili de değilsin. Müellifimiz diyor ki, Allah onların tevhide gelmelerini ve şirk koşmamalarını dileseydi, onlar ortak koşmazlardı. Bu ayet, Allah'ın kafirlerin iman etmelerini murad etmediğine bir delildir. Ne var ki bu, kafirler imana yöneldikleri halde onları Allah Teala'nın bundan alıkoyması manasında değildir. Bilakis kafirlerin cüz'i iradelerini iman yönünde kullanmamaları ve küfürde ısrar etmeleri sebebiyledir. Ve ayet şöyle bitiyor. Biz seni onların üzerine bekçi, yani bizim tarafımızdan bir gözetleyici, onların işlerini kontrol edici kılmadık. Sen onların cihetinden maslahatlarını takip eden, onların işlerini onların adına yapan bir vekil de değilsin. Haddadi şöyle demiştir. Manaları farklı olduğu için Allah Teala hem hafiz, yani bekçi, koruyucu, hem de vekil kelimelerini bu ayette birlikte kullanmıştır. Çünkü bir şeyin bekçisi, yani hafızı olmak, ona zarar veren şeylerden koruyan demektir. Bir şeyin vekili ise o şeye hayır getirmeye çalışan kimsedir. Müfessirimiz diyor ki, ayetten açıkça anlaşılmıştır ki, hakkı kabul etmemek asli bedbahtlıktandır. Bu yüzden Allah onların saadetini ve hidayetini dilememiştir. Bedbahtlığın, yani şakavetin alameti ise gözün kuruması, yaş akmayışı, kalbin katılığı, dünya sevgisi ve uzun emellerdir. Saadetin alameti ise salihleri sevmek, onlara yakın olmak, Kur'an tilaveti, geceleri uyanık olmak ve alimlerin meclisinde bulunmak, nihayet kalbin yumuşaklığıdır. Müellifimiz diyor ki, kulun daima salih amelleri yapmaya koşması gerekir. Bu saadet alametlerindendir. Böyle amelleri geciktirmek ve uzun emeller beslemek bedbahtlık alametidir. Ve müellifimiz bu ayet-i kerimeyi de bir başka ayetle tamamlıyor. Ve müellifimiz bu ayet-i kerimeye ilişkin aktardığı bilgileri bir başka ayet-i kerimeyle tamamlıyor. Allah selam, yani esenlik yurduna çağırıyor. Yunus suresi 25. ayet. Ve selam, yani esenlik, hidayete tabi olanlaradır. Taha suresi 47. ayet. Ayıplama ise hevasına uyanlaradır diyerek müellifimiz sözlerini hitama erdiriyor. Kıymetli dinleyenlerim, geldik son ayeti kerimeye. En'am suresinin 108. ayeti. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan başkasına tapanlara ve putlarına sövmeyin. Sonra onlar da cahillik ederek Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık o ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Müellifimiz sözlerine şu ifadelerle başlıyor. Ey müminler! Onların, yani kafirlerin Allah'ı bırakıp da Allah Teala'ya ibadeti terk ederek yalvardıklarına, ilah diyerek dua ve ibadet ettikleri putlara sövmeyin. Onları tahkir etmeyin. Burada putlara ibadet edenlerden maksat Mekke müşrikleridir. Ebu Suud Efendi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Allah sizi de taptıklarınızı da
kahretsin gibi sözlerle ilahlarına ibadet etmeleri sebebiyle onlara hakarette bulunmayın demektir. Ki onlar da Allah Teala'yı ve onun nasıl anılması gerektiğini bilmeden, cahillik ederek, aşırı giderek sizin onlara söylediğiniz sözün aynısını onlar da size söylemek suretiyle hakkı bırakıp batıla dalarak Allah'a sövmesinler. Çünkü onlar Allah Teala'yı gereği gibi takdir edebilselerdi buna cüret edemezlerdi. Müşrikler Allah'ın birliğini ve azametini kabul ediyorlardı. Putlara da Allah yanında kendilerine şefaatçi olması için ibadet ediyorlardı. Nasıl olur da Allah'a söverler diye sorarsan şöyle cevap veririm diyor müellifimiz. Onlar bunu açıktan yapmazlar. Belki yaptıkları bir takım fiiller zımnen sövmeye götürür onları. Yine öfke ve hiddet insana akla uygun olmayan sözler söyletir. Görmez misin Müslüman aşırı öfke sebebiyle bir söz söyler de Allah korusun onun küfrüne sebep olur. Bu ayet bir taatin eğer bir günaha sebep oluyorsa terk edilmesinin vacipliğine delildir. Çünkü şerre sebep olan şey de şerdir. Görmez misiniz ki putlara sövmek ve onları kötülemek esas taatlerdendir. Ne var ki büyük bir günaha sebep olduğu için Allah Teala onu yasaklamıştır. Bu büyük günah ise Allah'a ve Resulüne sövmek ve sefihlik kapısının açılmasına sebep teşkil etmektir. Haddadi der ki, burada şöyle bir delil vardır. Bir insan başkasına iyiliği emretmek istediğinde, emredilen kimsenin bu sebeple sövmek, dövmek ya da öldürmek gibi bulunduğu durumdan daha beterine düşeceğini bilirse, ona o iyiliği emretmemesi ve onu bulunduğu halde bırakması daha uygundur. Nitekim Sadi Kuddise Sirruh şöyle demiştir. Söz söylemeye gücün yoksa söyleme. Meydanı görmüyorsan elinde topu tut. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Böylece biz her ümmete yaptığı işi süslü gösterdik. Yani böylece biz müşriklere Allah Teala'ya sövmeyi ve putlara ibadeti çok süslü gösterdiğimiz gibi her ümmete hayır olsun, şer olsun, itaat olsun, isyan olsun bu amellerini mümkün kılacak ve onları muvaffak olmaya veya olmamaya sevk edecek şartları hazırlayarak yaptığı işi süslü gösterdik. Sonunda yani öldükten sonra tekrar diriltilerek dönüşleri bütün işlerinin sahibi olan Rablerinedir. O onlara hiç gecikmeden ne yaptıklarını dünyada devamlı olarak işleye geldikleri kendilerine süslü gösterilmiş olan günahlarını haber verecektir. Bu sözler esasında onları cezalandırma ve azap ile bir tehdittir. Nitekim bir insan başkasını tehdit ederken sana yaptıklarını bildireceğim der. Ayet-i Kerime'de şöyle bir incelik vardır diyor müfessirimiz. Bu dünyada görülen nesneler ve onların sıfatları ahirette görülecek hakiki şekillerine zıt olarak geçici bir surette zuhur etmektedirler. Çünkü günahlar öldürücü birer zehir olduğu halde ayette de ifade edildiği gibi dünyada asilerin nefislerinin hoş gördüğü bir şekilde ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde taatler de güzellerin en güzeli olduğu halde günahkarlara kötü bir şekilde görünmüştür. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyurmuştur:

Çünkü her ikisi de bir şeyi hakikatiyle bilmeye sebeptir. Kötü amellerin suretleri süluk ehline dünyevi berzahta zuhur eder ve onlar bu amellerini yaşadıkları sürece değiştirmeye çalışırlar. Müellifimiz burada bizlere şöyle bir hadise anlatıyor. Salihlerden birinin şöyle dediği nakledilmiştir. Yakınımızda ibadetten bitap düşmüş ihtiyar bir kadın vardı. Ona nefsine merhamet etmesini söyledim. Bana dedi ki, ey filan, nefsime merhamet etmemin beni Mevla'nın kapısından uzaklaştıracağını bilmiyor musun? Kim dünya ile meşgul olarak onun kapısından ayrılırsa kendini sıkıntı ve belalara atmış olur. Çalışıp yorulduğum amelimin kıymeti nedir ki, kusurlu olduğumda ne olsun? Sonra başkaları tarafından geçilmenin üzüntüsünden ve ayrılık acısından vay başıma gelenlere dedi. Sonra da ibadetler konusunda geride kalmaktan, onun üzüntüsünden ve ayrılık acısından vay başıma gelenlere dedi. Geride kalmanın üzüntüsü şudur diyor müellifimiz ve açıklıyor. Ölüler dirilip kabirlerinden kalkınca, iyiler nurdan bineklere binip celal ve izzet sarayına doğru giderler. Muhabbet ehlinin menzillerine yükseltirirler ve önlerine mukarrebin, yani Allah'a yakınlaştırılmış olan kimselere sunulan ikramlar serilir. İşte geride kalan kişi mahzun kimseler arasında kalır. O zaman üzüntü ve eseften kalbi parçalanır, pişmanlık ve hasretten erir gider. Ayrılık acısı ise insanların birbirlerinden ayrıldığı ve koparıldığı gündedir. Şöyle ki Yüce Allah bütün mahlukatı büyük bir alanda mahşer yerinde toplar. Bir meleğe emreder de o şöyle nida eder: ey günahkarlar, ayrılın. Zira bugün takva ehli olanlar kazandılar. Bu husus şu ayette ifade edilmektedir: ey günahkarlar, bugün ayrılın. Yasin suresi 59. ayet. O gün koca karısından, çocuk annesinden ve seven sevdiğinden ayrılır. Kimileri müjdelerle naim cennetlerine götürülürler. Kimileri de zincirlenip bukağılanarak cehenneme sevk olunurlar. O gün onların ayrılmaları ve vedalaşmaları uzun sürer. Ayrılık acısıyla nehirler gibi gözyaşı dökerler. İşte ayrılık acısı budur. Müfessirimiz diyor ki, beraberlik ve ayrılık konusunda şöyle bir şiir söylenmiştir: eğer sen ayrılık saatinde aramızda olsaydın, nasıl tekrar tekrar vedalaştığımızı görseydin, şüphesiz gözyaşlarından denizler oluştuğunu bilir, kandan gözyaşı döktüğümüzü de görürdün. Kıymetli dinleyenlerim, mahşer gününün safahatını bizlere tasvir eden bu bilgilerden sonra Yüce Rabbimizden niyazımız şudur ki, bizi mahşer gününde Peygamberimizin Livaul Hamd sancağı altında buluşanlardan eylesin. Hesabı kolay gelenlerden, Peygamberimizle birlikte cennete dahil, cemaline vasıl olanlardan eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının sonuna daha gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programında buluşuncaya dek

0: Onun rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Selam ve sağlık afiyet dileklerimizle sağlıcakla kalınız efendim. La ilahe illallah, la
1: ilahe illallah. Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor. Sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana
3: Bursa ve çevresi için yatsı ezanı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1.58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah rahmetini 100 parçaya ayırmıştır. 99 parçasını kendi katında alıkoymuş, birini yeryüzüne indirmiştir. İşte yeryüzünde varlıklar bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerine acır ve şefkatli davranırlar. Hatta hayvanlar bile bu merhamet yüzünden yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırır. Bir başka rivayette şöyle buyrulur. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Birini cinlerin, insanların ve hayvanların ve böceklerin arasına indirmiştir. Onlar bu bir dilim rahmet sebebiyle birbirlerini sever ve birbirlerine acırlar. Vahşi hayvanlar bu sebeple yavrusuna şefkat gösterir. Rahmetinin 99 parçasını da ahirette kullarına rahmet etmek için kıyamete bırakmıştır. Yine Müslim'in Selman-ı Farisi'den rivayetine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Bu rahmetten bir tanesi sebebiyle varlıklar birbirlerine şefkat ve merhamet gösterirler. Diğer 99'u ise kıyamet günü için bekletilmektedir. Yine Müslim'in başka rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yerleri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet de yaratmıştır. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak büyüklüktedir. Bunlardan sadece birini yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu yüzden şefkat gösterir. Vahşi hayvanlar ve kuşlar da bundan dolayı birbirlerine merhamet ederler. Kıyamet günü olunca Allah 99'u bu bir rahmetle yüze tamamlar ve kulları için kullanır.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Abdullah İbni Amr'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna faydalı olandır.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.
2: Efendimize salat ve selam et. Ve onun mübarek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem El Mahmud El Ahmed El Halil El Kasım El Tabib El Hatem

المنير المرتزا المبشر الرسول النبي صلى الله عليه وسلم.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin İçimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii,

Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın.

tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Gülistan programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda inşallah kıyamet ve nedamet günüyle alakalı riya ve ucub hususunda da yine bu zikredilen kelamları sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. İstifade ettiğimiz eser Muzaffer Ozak Hazretleri'nin Envarül Kulüp isimli eseri ikinci cildinden bu programı yapmaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de. Öncelikle bu anlatılanları iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, kıyamet ve nedamet günü, o pişmanlık günü. Ol mahkeme-i kübra huzuruna çıkarılacaklar arasında şu dört sınıfa mensup kişiler de bulunacaktır. 1- Riyakâr zengin, 2- Riyakâr şehit, 3- Riyakâr gazi, 4- Riyakâr alim. Riyakâr zengine kendisine verilen serveti ne yolda sarf ettiği sorulacak ve o zengin şöyle cevap verecektir. Ya Rab, malımı infak ettim, açları doyurdum, muhtaçları kayırdım, hayır ve hasenatta bulundum. Hitab-ı izzet şeref sadır olacak ve Rabbimiz, evet, dediklerinin hepsini yaptın ama rızayı ilahimiz için değil, nefsini tatmin için, açları doyurup muhtaçları kayırarak kulların hüsnü teveccühlerini kazandın. Seni ne cömert adam, ne eli açık insan, ne iyiliksever kişi diyerek övsünler, sevsinler ve takdir etsinler. Gıyabında ve yüzüne karşı iyi olduğunu açıklasınlar. Herkes duysun ve bilsin diye yaptın. Dileğin de yerine geldi. Etrafındakiler seni övdüler, takdir ve tebrik ettiler. Fakirleri giydirdi, kimsesiz çocukları doyurdu diye gazetelerde ismin ve resmin çıktı. Cömertliğin ve eli açıklığın dillere destan oldu. Nasibini bol bol dünyada aldın ve burada nasibin yoktur buyurulacaktır. Rabbim muhafaza buyursun. Evet kardeşlerim, riya küfür ve şirk alametidir. Mürainin işlerine estağfirullah el azim. İkinci olarak riyakar şehit divan-ı ilahiye hesaba çağrılır ve şehitliğinin ne yolda olduğu kendisinden sorulur. İlahi, senin yolunda kanımı döküp canımı verdim. Cevabını verince yine hitab-ı izzet şeref sadir olur ve Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu, evet, gazaya girdin ama rızayı ilahimiz için şehit olmadın. Emsal ve akranına kendini yiğit ve bahadır gibi göstermek ve halk arasında adını kahraman olarak yad ettirmek, şan ve şeref sahibi olmak ve alkış toplamak için savaşırken şehit oldun. Gerçekten de dediğin gibi oldu. Senin için büyük kahraman, yiğit adam dediler ve seni metheylediler. Senin de arzun esasen buydu. Nasibini dünyadayken aldın, dünyada kulların sana layık gördükleri şan ve şeref sana yeter. Burada nasibin yoktur buyrulur. Üçüncü olarak riyakar gazi huzura çağrılır ve nasıl gazi olduğunu, düşmanlarına nasıl saldırdığını, gözünü kırpmadan din ve devlet düşmanlarına nasıl kan kusturduğunu uzun uzun anlatır. Hak Celle ve Ala ona da, evet, gaza ettin ama rızayı ilahimiz için değil, şan ve şöhret kazanmak, halka gösteriş yapmak, kahramanlığını, yiğitliğini, bahadırlığını meclis meclis, köy köy, kasaba kasaba dolaşıp herkese anlatıp böbürlenmek ve övünmek için savaştın.
Bununla da matlup ve maksuduna eriştin. Her gittiğin yerde seni alkışladılar, selam durdular. Seni övdüler, seni sevdiler. İstediğin de zaten buydu. Nasibini dünyada aldın ve ahirette nasibin yoktur buyurur. Son olarak da riyakâr alim huzur-u ilahiyeye çağrılır. Neden ilim tahsil ettiği sorulur ve hak rızası için ilim tahsil ettiği cevabını verince de kendisine hayır ey mürai. İlim tahsilini rıza-i ilahimiz için değil, sana alim desinler, ne bilgili adam diye övsünler, ağzından çıkanları dikkatle dinlesinler ve başkalarına methederek söylesinler. Bir meclise girdiğin zaman seni baş köşeye otursunlar, izzet ve ikramda bulunsunlar, girerken ve çıkarken ayağa kalksınlar diye ilim tahsil ettin. Bu ilminle halka faydalı olmak varken ilmini paraya ve dünyaya çevirdin. İlmin sayesinde servet sahibi oldun. Elini öptüler, karşında diz çöktüler, bir dediğini iki etmediler. İlim tahsilinden nasibini dünya hayatında kullardan aldın. Ahirette bundan dolayı nasibin yoktur buyurulacaktır. Kıymeti dinleyenler, hak rızası için yapılmayan bütün amel sahiplerine bu şekilde muamele olunacağını ve her şeyi gösteriş için yapanların ahirette nasipsiz kalacağını bir kere daha önemli işaret etmek istiyoruz. Kehf suresinin 110. ayet-i cellesinde Rabbimiz, kim Rabbine kavuşmayı dilerse onun rızasını isteyerek salih bir amel işlesin ve Rabbinin kulluk ve ibadetine kimseyi şerik etmesin buyuruyor. Muzaffer Ozak Hazretleri de şöyle buyuruyor: ey aşık-ı sadık, bu ayet-i kerimeyi unutma ve mutlaka ezberle. Hatırda kalması için biraz daha açıklayalım buyuruyor. Buyuruyor ki, her kim Rabbinin rızasını talep ederek Rabbine mülaki olmayı dilerse salih ameller, hayırlı ve yararlı işler işlesin. Fakat bu işleri riya ile ve kullara gösteriş olsun diye yapmaya kalkışmasın. Kulluk ve ibadetlerinde hiçbir şeyi Rabbine şerik etmesin. Gösteriş için yapılan işler ve hayırlar kullar tarafından ya takdir edilir veya edilmez. Takdir edilse bile bu ancak dünya hayatına mahsus ve münhasır kalır. O işten dolayı ahirette hiçbir nasibin olamaz. Bu güzel ameller hak için yapılacak olursa, yapanı hem dünyada salih kullarına sevdirir, takdir ettirir ve hem de ahirette ayrıca bunun için nasip verir. Kıyamet gününde ağızlar mühürlenir. Dili konuşturmaya kadir olan Allah-u Teala, elleri konuşturur ve ayakları şahit tutar. Bütün amel ve ibadetlerde riya ve gösterişten kurtulabilmek için Hakk'a gizlice ibadet etmelidir. Bu ibadet veya işlerin söylenilerek veya gösterilerek halka açıklanması riyaya ve gösterişe yol açar. Bunun için yapılacak hayır ve hasenat ister gece ister gündüz olsun gizlice yapılmalı. Gece karanlığı bütün suç ve kabahatleri örttüğü gibi ibadetlerini ve iyiliklerini de ört ve gizle. Rabbin ile senin aranızda kalsın. Nafile ibadetlerini de gizle ki riya ve gösteriş için onun sırrına hulul etmesin. Diğer ibadetlerini aşikar ederek halkı ibadete teşvik etmeye çalış ama ne iyi adam, ibadet ve taat sahibi adam desinler diye ibadete özenme. Hak rızası için yapılan ibadetler kulu iki cihanda da aziz ederler. Riya ve gösteriş derdinin devası ve şifası da biiznillah bunlardır buyuruyor. Allah-u Teala sana ve bana hidayet buyursun. Zatına ve rızasına varan yolda ihlas ile daim ve kaim eylesin. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Ey talibi hak diyor. Kötü ve çirkin sıfatların ve nefis hastalıkların üçüncüsü kibirdir. Kibir sahibi olanlar şeytanın halifesi, hatta bir bakıma şeytanın da kendisidir.
kibir sahibini cehenneme attıran, kulu rahmet ilahiyeden kovduran ve insanı kulluğundan uzaklaştıran çok tehlikeli ve korkunç bir illettir. Allahü Sübhanehu ve Teala yerleri ve gökleri, cinleri ve melekleri halk ve icat buyurduktan sonra cinleri yerde ve melekleri gökte iskan eyledi. Sonra meleklerine hitap buyurdu. Biz azimüşşan yeryüzüne dört anasırdan vücut vereceğimiz bir halife göndereceğiz. Melekler cevap verdiler. Ya Rabbel Alemin, hikmetinden sual olunmaz ancak dört unsurdan icat buyuracağın bu mahluk yeryüzünü fesada verir ve kan döker, bozgunculuk yapar. Biz ise zat-ı ehadiyetine bütün noksan sıfatlardan tenzih ve tekmil, kemal sıfatlarıyla tavsif ve tesbih ederiz. Vazifemiz ancak ve yalnız zat-ı uluhiyetine ibadet ve itaat etmek ve Cenab-ı Vacibül Vücud'u takdis eylemektir. O halde yeryüzüne bir halife göndermekteki sırr-ı ilahiyen nedir? Rabbimiz, ey meleklerim, sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Sabredin, dört unsurla halk ederek yeryüzüne göndereceğim halifeyi sizler göreceksiniz. Eğer o halifeyi yaratmayacak olsaydım, yerleri ve gökleri, cenneti ve cehennemi, melekleri ve felekleri icat etmez, yaratmazdım. Birbirine zıt olan dört unsurdan, yani ateş, su, toprak ve havadan çamurunu yoğuracağım o vücut, ilahi sırlarımı hamil bulunacak ve bütün yaratılmışları ona musahhar kılacağım. Kainatta her şey onun yaşaması için icat olunmuştur. Güneş, ay, yağmurlar, rüzgarlar, denizler, dağlar, sahralar, yazlar, kışlar ve baharlar, arşlar, kürsiler, cennet ve cehennem, huri ve gılman, kevser ve vildan, çarh-ı felek ve her canlı melek onun için, onun emrine musahhar kılınmak için yaratılmıştır. Bu vücudun hamil olacağı nur, bütün mahlukatın evveli ve bütün peygamberlerin sonuncusu, benim matlup ve maksudum, mahbubum olan nurdur. Dört muhalif anasır ile yaratılacak, bu vücudun zat-ı uluhiyetime nasıl kulluk edeceğini ve ne gibi sırlara hamil bulunacağını, yerlerin ve göklerin yüklenmekten çekinip kaçındıkları emanetimi nasıl yükleneceğini göreceksiniz. Sonra Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Ona can, vücuduna kan ve ruhundan ruh bahşederek Hay esmasını zuhura getirdi. Ve Adem Aleyhisselam'a bütün esmayı öğretti. Adem Aleyhisselam'ın fazlı ve meleklerin aczi zahir olması için ey meleklerim, eğer sadıklardan iseniz bana esmadan haber verin buyurdu. Melekler israrı acz ettiler ve Ya Rab, seni tenzih ve takdis ederiz. Senin öğrettiklerinden gayri bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilen ve her fiili hikmetine uygun olan Rabbimizsin dediler. Hak Celle ve Ala, Ya Adem, esmayı bana haber ver. Adem Aleyhisselam kendisine öğretilen bütün esmayı bildirdi. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yine meleklere hitap buyurdu. Ben size demedim mi ki yerlerin ve göklerin gaybını, olmuş ve olacağını, sizlerin açıkça söylediklerinizi de gizli tutuklarınızı da hakkıyla bilenim. Her emrinde galip olanım. Melekler tasdik ve ikrar ettiler. Evet ya Rab, sen her şeyin Halik'i, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen bütün alemlerin müstakillen malikisin ve her emrinde elbette galipsin. Dikkat buyurunuz müminler. Buraya kadar anlattıklarımızda Adem Aleyhisselam'ın ve Ademoğullarının şeref ve haysiyetine, ilmin üstünlük ve meziyetine ve insanların ibadet ve taatteki ehemmiyet ve faziletine işaret vardır. Allah-u Teala Celle Celaluhu Rabbimiz Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü
ilimle ishar ve ispat buyurmuştur. Eğer ilimden daha üstün ve şerefli bir şey bulunsaydı, Adem Aleyhisselam'ın fazlını onunla açıklardı. Evet, Adem Aleyhisselam'ın ilmen üstünlüğü sebebiyle meleklere secde etmeleri emrolundu ve bütün melekler Adem Aleyhisselam'a arz-ı tazim için secde ettiler. Ey ehli iman! Hazreti Adem Aleyhisselam'a yapılan bu secde arz-ı ubudiyet için değil, arz-ı tazim secdesidir. Zira ibadet için ancak ve yalnız Allah-u Zülcelal ve Kemal Hazretlerine secde edilir. Allah-u Teala'dan gayrısına ibadet secdesi eden müşrik olur. Müşrikler ise ebediyen narda, ateşte kalacaklardır. Müsaadenizle bu çok hassas meseleyi biraz açıklamak istiyoruz. Bizler namazlarımızı Kabe-i Muazzama'ya, yani kıbleye ve onu belli eden ve gösteren mihraba yönelerek ibadet, secde ve rükû ederiz. Bu secdemize mihrabın bulunduğu Cami-i Şerif'in duvarı ve Kabe-i Muazzama'nın binası da karışır. Daha açık bir deyimle bu secde içinde Cami-i Şerif'in duvarına ve Kabe-i Muazzama'nın binasına secde vardır. Fakat asıl secdemiz Allah-u Azimüşşan'a olandır ki ona secde-i ibadet, Kabe-i Muazzama'nın binasına veya Cami-i Şerif'in duvarına yaptığımız secdede secde-i tazimdir. Bazı kullar mihraba, bazı kullar Kabe-i Muazzama'ya, bazı kullar Sidretül Münteha'ya, bazı kullar da Arş-ı Rahman'a, bazı kullar Kürsi-i İlahi'ye secde ederler. Fakat hepsinin de secdeleri ancak ve yalnız Allahü Sübhanehu ve Teala Hazretlerinedir. Her kul bir makam-ı kutsiye yönelir. Secde yalnız alemlerin Rabbinedir. Meleklerin Adem Aleyhisselam'a yaptıkları secde de tazim secdesidir ki Adem Aleyhisselam'ın Kabe-i Muazzama'nın binası mesabesinde olup aslında Cenab-ı Hakk'a edilen secde-i ibadetten başka bir şey değildi. Ne var ki şeytan bu büyük sırra vakıf olamadığından emri ilahiye ittiba ve imtisal etmemekle kalmadı, üstelik fiilen itiraza dahi yeltendi. Allahü Sübhanehu ve Teala Hazretleri şeytana hitaben buyurdu: Adem'e neden secde etmedin? Seni bu secdeden men eden neydi? Buracıkta tekrar bir uyarma ve hatırlatma yapmak gerekiyor. Allahu Teala gizli veya açık olmuş veya olacak her şeyi, yarattıklarının göğüslerinden geçenleri, bütün düşünce ve temayüllerini hakkıyla bilen alimül gayb ve şehade olduğu halde şeytana secde etmemesinin sebebini sorması haşa sümme haşa bilmemesinden değil. Şeytan aleyhillanenin mazhar-ı itap, yani itap tektir ve azarlama anlamına geliyor. Bu olmasından suçunu kendi diliyle itiraf ettirerek sebebini bizlerin de öğrenmemiz ve ibret almamız içindir. Bunu da böylece bilmek ve bellemek lazımdır. Evet, şeytan cevap verdi: Ya Rab, ben Adem'den daha hayırlı ve yüceyim. Zira onu topraktan ve beni ise ateşten yarattın. Ateş elbette topraktan üstündür, dedi. Oysa şeytanın kıt ve kısır bilgisiyle ve sapık bir mantıkla yaptığı bu kıyaslama elbette doğru değildi. Ama kibri ona ilmini unutturdu. Hakikati örttü, düşünemez, göremez ve bilemez oldu. Gerçekten de öyledir. Kibirli olanların bu kibirleri kendilerine ilmi ve hakikatleri unutturur. Salim bir kafa ile düşünmekten, ibretle bakacak bir gözden, hakkı teslim edebilecek vicdan ve muhakeme kabiliyetinden yoksun bırakır kişiyi. Kendisinin ateşten yaratıldığını ve binaenaleyh Adem'den üstün ve hayırlı olduğunu iddia eden şeytan da Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ateş de dahil olmak üzere su, toprak ve havadan yaratılmış bulunduğunu bilememiş, anlayamamış, takdir edememiş. Çünkü kibrine mağlup olmuştu. Adem Aleyhisselam'ın bu yaratılışında her türlü istidat vardı. Dikkat ediniz,
Ademoğlunun ateş tarafı galip gelirse kibirli ve yakıcı, su tarafı galip gelirse akıcı ve yakıcı, hava tarafı galip gelirse şehvetine ve nefs hevasına uyucu, toprak tarafı galip gelirse gerçek ademliği bulucu olur. Toprak gibi mütevazi, kötülüğe karşı iyilik edici, bağışlayıcı, kerem ve lütfedici olur. Bunun için değil midir ki Sultan-ı Seriri Dini Mübini Aleyhi ve Alihi Salavatullahi Muin Efendimiz Hazreti Ali Kerramallahu Vechehu ve Radiyallahu Anh'a Ebu Turab, toprak babası adını vermişlerdir. Ateşin iki sıfatı vardır. Biri celal ve diğeri de cemaldir. Celal sıfatı gelince yakar, yıkar ve mahveder. Cemal sıfatı gelince insanlara yararlı olur. Kışın ateşte ısınır, yemeğini pişirir, üst başını yıkamak için suyunu kaynatır ve daha saymakla bitmeyen birçok yararlar sağlar. Ateşin celali, insanda kibir illetinin zuhuru gibidir. İnsana kibir sıfatı gelince aklı giderir ve yerine kibir geçip oturur. Kibirli olanların başlarında akıl kalmadığı için düşünemez. İnsaf kalmadığı için hakkı teslim edemez. Kulakları hak kelamı dinleyemez. Ağızları ve damakları necasetle nefaseti ayırt edemez. Dilleri hak kelamı söyleyemez. Kalplerinde merhamet kalmadığından kimseye acıyamaz. El kalmadığından okşayamaz. Ayakları kalmadığından hayır ve yarar peşinden koşamaz. Kadavradan hiçbir farkı olmayan bir insan kalıbı kalır ki ona da şeytan kolaylıkla girer ve tahtını kalp denilen o mükemmel uzva kurar ve o hak binası şeytanın bir oyuncağı, esiri haline gelir ve o kimse şeytandan da aşağı ve bayağı olur. Umumiyetle bu hep böyle ola gelmiştir. Kamil ve mükemmel olan her şey fesada uğrayınca ondan zuhur eden kötülükler de kat kat, dereke dereke artar. Mesela et ile yumurtayı göz önüne getiriniz. İhtiva ettikleri o protein ve diğer besleyici maddelerle et ve yumurta ne kadar faydalı ve yararlı olursa, bozulup kokuşunca, yani fesada uğrayınca da o derece tehlikeli ve zararlı olur. Hatta bazen kişinin ölümüne bile yol açabilir. Kaldı ki yenilmeseler bile bozulmuş et ve yumurtanın ne kadar kötü koktuklarını söylemeye bilmem lüzum var mıdır? Ateşin cemal sıfatının yararlı olduğuna işaret etmiştik biraz evvel. Kibri yerinde ve kibirliye karşı kullanmak da sadakadır buyurulmuştur. Evet, tekrar ediyorum. Kibirliye karşı kibirlenmek sadakadır. Ateşte olduğu gibi suyun da celal ve cemal sıfatları vardır. Celal sıfatı gelince önüne geleni yıkar, devirir, sürükler, boğar ve helak eder. Onun için insan vücudundaki su galip gelince sel gibi, baskın gibi önüne çıkanı yıkar, devirir, sürükler ve helak eder. Suyun cemal sıfatı gelince her şeyden önce su mebde-i hayattır. Yaşatır, kandırır ve diriltir. Suladığı araziye bereket getirir. Cihanı gülistana çevirir. Binaenaleyh insan vücudundaki suyu itidal üzere, insaf ile Kur'an-ı Azim'e iktida ve sünnet-i siniye-i Ahmediye'ye ittiba ederek kullanırsa çevresine ve bütün dünyaya hayırlar, iyilikler ve mutluluklar bahşeder. Havanın da celal ve cemal olmak üzere iki sıfatı vardır. Havanın celali gelince fırtınalar ve kasırgalar denizleri alt üst eder. Gemileri ve insanları helake götürür. Önüne geleni sürükler, asırlık ağaçları köklerinden koparır, dalları kırar, çiçekleri ve meyveleri hak ile eskan eder. İnsan vücudundaki hava da böyle galebe edince hem kendisinden hem de çevresinde bulunanlardan mal, can, ırz ve namus mevhumları kökünden söker ve atar. Onu şehvetine esir eder. Kişiyi nefsinin kölesi haline getirir ki bunların insan gibi konuşmalarından gayrı insanlıkla ilgi ve ilişkileri kalmaz
ve adeta hayvanlaşırlar. Evet, havanın cemali ise insanlara nefes alabilmeleri suretiyle hayat bahşeder. Yelkenlerini şişirir, değirmenlerini döndürür ve daha sayılamayacak kadar çok geniş faydalar sağlayarak her manada yararlı olur. Toprağın da daha önce saydığımız anasır gibi iki sıfatı vardır. Şu farkla ki toprakta cemali evvel ve cemali sani sıfatları bulunur. Bu iki sıfata da sahip olanlar yalnız Adem olmakla kalmazlar, aynı zamanda kemale de ererler. Allah-u Teala'ya layık kul ve Resul-ü Müştebaya layık ve elyak birer insanı kamil haline gelirler. Bütün alemlerin anahtarı ellerine verilir. İlahi sırlara erilir, iki cihanda da sultanlık mertebesine varılır. Bu alemde hak ile gönül sultanı, baki ahiret aleminde de mak'ad-ı sıdka, nail ve mazhar zat olunur. Şeytanın kibriyle ilgili elimizdeki eserde kelamlar devam ediyor. Kısa bir ara verelim, aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Evet, şeytanın kibirlenmesinden ötürü bütün bildiği ilimleri unuttuğu ve Adem Aleyhisselam'da olan sırları çözemedi. Kıt ve kısır aklı ve düşüncesiyle Hakk'a teslim olacak yerde ona itiraza yeltendi. Hayrı ve şerri seçemedi ve kendisinin daha üstün ve hayırlı olduğunu iddia etmek gaflet ve delaletine düştü ve bu böbürlenmesinden dolayı da rahmet ilahiyeden kovuldu. İman tacı başından alındı, kıyamete kadar lanet ve nefretle anılmaya ve mahşerde de cehenneme atılmaya layık ve müstahak oldu. Böylesine korkunç ve tehlikeli bir illet olan kibri iki şekilde anlatmak mümkündür. 1. Kendisini karşısındakilerden ve diğer bütün insanlardan üstün ve hayırlı görmek. 2. Hak kelamını kabul etmemek. Kıymetli dinleyenler, gerçekten kibirli olanlar yalnız kendilerini üstün ve yüce görmekle yetinmez, aynı zamanda hak kelamını da dinlemez ve kabul etmezler. Zira kibirliler şeytanın uşakları ve halifeleridirler. Bakınız, kibir denilen illetin insanın başına ne büyük felaketler getirdiğini de size anlatmaya çalışalım. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Kibirlenenlerin yüzlerini Allah-u Teala yerlere sürer. Buna mukabil tevazu sahiplerini de daima yüceltir ve yükseltir. Kibir ancak ve yalnız Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretlerine mahsus bir sıfattır. Kibir Rabbimizin ridası, örtüdür. Bunun için kibir sıfatı ile sıfatlanan kul rahmet-i ilahiyeden mahrum kalır. Kibirliye karşı kibirlenmek ise sadakadır. Biraz evvel belirtmeye, anlatmaya çalışmıştık bunun nasıl sadaka oldu. Her illetin bir devası ve her marazın bir şifası bulunduğu gibi kibir illetinden kurtulmanın da çaresi vardır. İnsan neden ve nasıl yaratıldığını bir an için düşünebilirse kibirlenmesi mümkün değil. Zira düşününce fark eder ki kendisi de başkaları gibi bir katre meniden hasıl olmuş, idrar yoluyla ana rahmine düşmüş, akıbeti de çürümek ve toprak olmaktır. Hal böyle olunca kibirlenmek neye? Eğer kişi aklına güveniyorsa akıl hastası olamaz mı? Güzelliğine güveniyorsa bir küçücük sivilce müthiş bir yara haline gelip güzelliğini gideremez mi? Zenginliğine güveniyorsa bir kıvılcım bütün servetini bir anda silip süpürmez mi? Nice kimseler zengin yattılar ve müflis kalktılar. İlmine güveniyorsa kişi ilmi elinden alınmaz mı? Beyninde çıkacak mini mini bir ur onda ilim bırakır mı? Sağlık ve sıhhatine güveniyorsa gözle görülmeyecek bir mikrop kendisini helak edemez mi? Yeryüzünün haşa sümme haşa tanrısı olduğunu iddia eden Nemrud'un o muhteşem ordusunu en aciz ve cılız mahluklar olan sivrisinekler ve bizzat Nemrud'u bir topal sivrisinek helak etmedi mi? Makamına güveniyorsa nice padişahlar, krallar, imparatorlar tahtlarından indirilip cellat elinde can vermediler mi? Ben sizin yüce Rabbinizim haşa diyen Firavun ve ordusuna bir çoban asası kafi gelmedi mi? Daha sayalım mı? Kimlerin nelere güvendiklerini ve bundan dolayı nasıl kibirlendiklerini ve sonunda da nasıl mahvolup gittiklerini öğrenmek için tarih kitaplarını dikkatle ve ibretle okumak gerekiyor. Bilhassa kendilerine kibir illetinden zerre miktarı iz bulanlar, biraz önce saydıklarımızın hak ve gerçek olduğunu düşünüp anlamalı, tevazu sahibi olmaya çalışmalı ve mütevazi insanları Allah-u

Allah-u Azimüşşan önünde sonunda mav ve helak eder. Kibir, meniden ve ateşten halkulundan hakkı ve sıfatı değildir. Kibir, evveli ve ahiri bulunan faninin de hakkı ve sıfatı değildir. Kibir, ancak ve yalnız evvel, ahir, batın ve zahir, her şeye kadir bulunan, varlığı bizatihi kendisinden olan Malikül Mülk'ün, celal ve ikram sahibi Allah-u Teala'nın, gaybi ve şahidi hakkıyla bilen Rahman'ın, Rahim'in, Melikül Kuddüs'ün, Selamün, Mü'minün, Müheymin'ün, Aziz ve Cebbar'ın ve Mütekebbir'in hakkı ve sıfatıdır. Kibir ancak Zat-ı Kibriyasına mahsus ve münhasırdır. Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yarattığında ona hitap buyurdu. Ya Adem, sağ yanına bak, orada üç nur göreceksin. O üç nura isimlerini, mekanlarını ve vazifelerini sor. Hazreti Adem Aleyhisselam bu emri ilahi üzerine sağ yanında bulunan üç nura döndü ve sordu. Ey muazzez nurlar, sizlerin isimleriniz nedir, mekanınız neresidir ve vazifeleriniz nedir? Bu üç nurdan birisi cevap verdi. Benim adım akıl, mekanım insanın başıdır. Benim bulunduğum başta din, dinin bulunduğu başta da iman tacı bulunur. İman bulunan yerde haya da vardır. Onun için benim bulunduğum başlar kutlu ve mutlu başlardır. Zira o başa tefekkür, yani düşünmek nimeti, bahş ve ihsan buyurulmuştur. İkinci nur da şöyle cevap verdi. Benim adım da hayadır. Aklın bulunduğu başın gözünde bulunurum. Zira akıl olan başlarda din ve iman vardır. Din ve iman olan yerde de elbette haya da bulunur. Onun için ben akıldan hiç ayrılmam ve onun da dediği gibi o neredeyse onunla beraber bulunurum. İçinde akıl cevheri bulunan başları, gözleri de hayanın, yani benim mekanımdır. Haya sahibi bir göz harama bakmaz, hıyanete cüret edemez, ibret sahibi olur, hakkı gören göz olur dedi. Üçüncü nur da Hazreti Adem Aleyhisselam'a şöyle cevap verdi. Ya Adem, benim adım da merhamettir. Mekanım ise başlarında akıl ve gözlerinde haya bulunan insanların kalpleridir. Benim bulunduğum merhametli kalp, Allah-u Teala'nın beyti ve Rahman'ın tahtıdır. Rahman'ın rahmaniyeti, Rahim'in merhameti o kalp sahibinden zuhura gelir dedi. Hazreti Adem Aleyhisselam her üçüne de Allah-u Teala sizleri mükerrem kılsın. Ne güzel nurlarsınız. Vazifeleriniz ve mekanlarınız ne kadar mübarek ve ne kadar kutsidir diye metü sena eyledi. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a tekrar hitap buyurdu. Sol yanına bak, üç zulmet göreceksin. Onlara da sor bakalım isimleri, mekanları ve vazifeleri nedir? Kullarım duysunlar da ibret alsınlar. Hazreti Adem Aleyhisselam o üç zulmetten birisine sordu. Ey zulmet! Ne kadar da çirkin yaratılmışsın. Adın ne, mekanın neresi ve vazifen nedir? Zulmetlerden bu hitaba muhatap olan biiznillah cevap verdi. Benim adım kibirdir. Mekanım insanların başlarıdır. Vazifem ise girmeye muvaffak olduğum başta ne akıl, ne din, ne iman, ne şükür, ne haya, ne merhamet, ne tevazu, ne de insanlıktan eser bırakmamaktır dedi. Hazreti Adem Aleyhisselam ona çıkıştı. Sus, yalan söyleme dedi. İnsanların başlarında akıl bulunur. Zulmet hemen cevap verdi. Evet, haklısın ya Adem. Doğru söylüyorsun ama akıl bir an için ayrılıverirse hemen o başa ben hakim olurum dedi. İkinci zulmet de soruyu şöyle cevaplandırdı. Benim adım da tamahtır. Mekanım insanların gözleridir. Benim bulunduğum gözün sahibinde ne haya, ne vicdan, ne namus, ne izan, hiçbir ama hiçbir şey kalmaz. Hırslı, açgözlü, doymak bilmez bir kişi olur, gider dedi. Adem Aleyhisselam ona da çıkıştı. Sus, yalan söyleme.

0: dedi. İnsanların gözlerinde haya bulunur. Zulmet hiç düşünmeden cevap verdi. Evet, doğrudur. İnsanların gözlerinde haya bulunur. Ama haya biraz uzaklaşıverince onun yerine ben hakim olurum dedi. Üçüncü zulmet de aynı soruları şöyle cevaplandırdı. Benim adım hasettir. Allah ve Resulü beni hiç sevmezler. Hatta hasetçinin hasedinden Rabbil Felak olan Allah ve Azimüşşan'a sığınırım buyurulmuştur. Mekanım insanların kalpleridir. Benim girdiğim kalplerin sahipleri insan şeklinde birer canavar oluverirler. Yapmayacağım denaat ve işletmeyeceğim kabahat yoktur. Benim girdiğim kalpler nazar-ı ilahi olmaktan çıkarlar. Rahmet-i ilahiyenin zuhur ettiği mahal olan o kalp, kin, nefret, kıskançlık, çekememezlik, düşmanlık evi ve şeytan makarı haline gelir. Bütün kullara zarar erişmesi en büyük emelimdir. Benim içinde bulunduğum kalp ve o kalbin sahibi için sinsi sinsi yanan bir oduna benzer. Kainatın helak olmasını isterim dedi. Adem aleyhisselam ona da çıkıştı. Sus, yalan söyleme dedi. Kalpte merhamet bulunur. Zulmet diğerleri gibi cevap verdi. Evet, doğrudur. Merhamet bulunur ama merhamet bir an için ayrılıverirse ben hemen o kalbe hakim olurum dedi. Arif olan bu anlattıklarımızdan ibret alarak tevazu sahibi olur. Nerede ve kimden olursa olsun hak kelamı duyunca kabul eder. Evvelinin ne olduğunu ve sonunun neye varacağını düşünür. Gözyaşlarıyla Rabbinden tevfik ve inayet dilerse kibir illetini tedaviye muvaffak olur. Mevla-i Müteal sana ve bana hidayet buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda yine bu ve buna benzer konularla sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
2: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.
3: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını görüp gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse mutlaka hayır söylesin veya sussun.
2: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

0: mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin oğlum. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin oğlum. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın oğlum. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Musab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Musab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip "Beni burada kime bırakıp gidiyorsun?" demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı Mahmud'u ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

0: Muaz İbni Cebel'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz'ın elini tutmuş ve şöyle buyurmuştur. Ey Muaz! Allah'a yemin ederim ki, ben seni gerçekten seviyorum. Sonra sana şunu gerçekten tavsiye ederim. Her namazın sonunda şöyle demeyi terk etme.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle. Dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi Davat 103.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo

yıkık gönül sarayı, bin bir nakış ördüğün, gömülü bir hatıra. Sonsuza yürüdüğün yol garip, yolcu garip, ardın sıra sultan. Sensiz hayat bir başka, senden uzaklık ölüm. Üzüm kokan nameden yüreği kanar gülüm. Yakup'un hasreti bu, neredesin Yusuf yüzlü? Kervanlar arar senin, visalini sultan.

0: seçeneklerin tükendiğini sandığınız anda bile en azından iki seçenek vardır elinizde. Vazgeçmek ya da devam etmek. Anonim.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım. Bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.
2: Ebu Amr veya Ebu Amre Süfyan İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Ey Allah'ın Resulü, İslam'a dair bana öyle bir söz söyle ki ve bana İslam'ı öylesine tanıt ki onu bir daha senden başka kimseye sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a inandım de ve dosdoğru ol buyurdular.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: İnsanoğlu üç perdeyi gönlünden gidermeyince ona Allah yolu açılmaz. Dünyayı mülk olarak verseler sevinmemek, dünya kendisinin olsa da elinden alsalar yerinmemek, şöhretten ve övülmekten hoşnut olmamak. İbrahim Ethem.
1: Nidadan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında elhamdülillah yine beraberiz. Hayatınızın en azından bir döneminde, bir anı yaşamadan önce o an ile ilgili hissettiğiniz bir şey olmuştur. Kendi başınıza gelebilir veya bir başkasının başına gelebilir. Bir rüya görebilirsiniz, bir şeyler hissedersiniz ve daha sonra o gerçekleşir. Peki bu neden olur? Bu herkeste olur mu? Arada hissettiğimiz şeylerin çıkması bizim üstün bir yetenek sahibi olduğumuzu mu anlatır? Bundan dolayı her gördüğümüz veya her hissettiğimiz şeyle mi karar vermeliyiz? Bunun bilimsel açıklaması var mı? Dinimiz bu konuya nasıl bakıyor? Buna önsezi, altıncı his veya hissi kablel vuku ne derseniz deyin, bu merak edilen mevzunun biraz deşilmeye, anlaşılmaya ihtiyacı var. Güzel dinimizin ve bilimin ışığında bu konuyu en doğru şekilde Allah'ın izniyle sizinle paylaşmak istiyoruz bu programımızda. Ne kadar enteresandır, bazen içinizde adını tam olarak koyamadığınız bir his yaşarsınız. Örneğin bir yere gitmek istersiniz, uçağa, otobüse bineceksiniz, gemiye veya biriyle buluşacaksınız ama tabiri caizse ayaklarınız geri geri gitmeye başlar. Sonra bakarsınız ki gitmemenizde bir hayır varmış. Veya birini ilk defa gördünüz, derler ya bir elektrik alamadım diye veya kanım ısınmadı diye. Ya da tam tersine, öyle olur ki sanki yıllardır tanıyorsunuz. Bir ev arkadaşınız, bir akrabanız ama halbuki bir defa gördünüz. O kadar ısınırsınız bazen. Ya da bir rüya görürsünüz, sabah uyanırsınız, sanki o rüya gerçekten yaşanmış gibidir, kalbiniz sızlar. Ve gariptir ki çok geçmeden o içinizdeki sızının, yaşadığınız o acının gerçeğe dönüştüğüne şahitlik edersiniz veya gördüğünüz çıkmıştır. Hissi kablel vuku, altıncı his veya ön sezi. İlk önce bu nedir ona bakalım. Efendim, bir olay gerçekleşmeden önce onu hissetmek anlamına geliyor. Bazen bu hisler biz insanların sahip olmadıkları ileri hislerle gerçekleşir. Örneğin deprem. Deprem öncesinde yıllardır izliyorsunuz değil mi? Hayvanlar garip garip davranışlar sergiliyorlar. Karıncalar yuvalarından çıkıyor, kuşlar çığlık atıyor 5-10 dakika önce depremden. Köpekler huzursuz bir şekilde havlayıp duruyorlar, atlar sağa sola kaçışıyor. Bunu bir şekilde anlatabilirsiniz. Dersiniz ki hayvanlarda duyma, kulak basıncı veya görme yeteneği, hissetme yeteneği, ısıları algılama yeteneği Allah Teala tarafından bizden daha yüksek seviyede verilmiş, bir şekilde onlar hayatta kalmak için böyle bir tepki veriyorlar. Bu bir mekanizma diyebilirsiniz. Yani yer kabuğundaki elektromanyetik değişimleri veya küçücük titreşimleri, ki biz bunları birçoğunu algılayamıyoruz, o frekansı hissedebilirler. Ama bugün konuşmak istediğim mevzu biraz daha değişik. Herhangi bir ses, görüntü veya beş duyu organımla anlayamayacağım bir şey. İşte bu gizemli yetenek. Sadece doğaüstü bir mucize dedikleri şey mi? Yoksa bilimsel bir gerçek mi? Veya bilim nereye kadar anlatabiliyor? İlk önce bakalım psikoloji ve bilim cephesi bu anlatılanlara ne diyor? Sonra işin manevi boyutuna bakacağız. Efendim, bilim ve psikoloji altıncı his denilen bu durumu mistik bir çerçeveden çıkarıyor ve masaya yatırıyor. Ünlü psikologlardan Carl Gustav, bu tür sezgileri insanın dünyayı algılamadaki dört temel işlevinden biri olarak kabul ediyor.
Ona göre ne kadar insan yaşamışsa tüm o insanlığın geçmiş tecrübelerinin depolandığı ortak bir havuz vardır. Biz ona bağlıyızdır. Sezgilerimiz aslında işte bu bizden önce yaşayan insanların da edindiği o devasa bilgi havuzundan, yani tecrübelerden süzülüp gelen mesajlar der. Yine diğer tanınan psikologlardan Daniel Kahneman, özet olarak geçeceğim, iki tane sistemden bahsediyor. Birinci sistem, hızlı, otomatik ve sezgisel olan bir sistem. İkinci sistem, bizim yavaş, mantıklı ve analiz eden tarafımız. Diyor ki, bir odaya girdiğinizde, sistem 2 henüz bu odada acaba kimler var, ortamın sıcaklığı ne, neyle karşılaşacağım diye düşünmeye başlamadan, sistem 1 saniyenin binde biri hızında insanların mimiklerini, havadaki gerginliği, içeriden gelen o konuşmalardaki ses tonlarındaki titreşimi analiz eder ve size şu mesajı gönderir, yani evvelden. Burada bir terslik var, içeri girdiğinde dikkatli ol. İşte sizin içimde kötü bir his var dediğiniz şey aslında beyninizin sizden gizli bir şekilde milyarlarca veriyi işleyip size sunduğu bir rapor diyor. Buna da örtülü bellek denmiş. Altıncı hissi böyle anlatıyorlar. Ne kadar doyurucu geldi bunu size bırakıyorum ama birazdan Kur'an ve hadisler ışığında çok daha net bir sonuca yaklaşacağız. Daha evvel. Bu altıncı his dediğimiz şey herkeste var mı? Cevap evet, herkeste bir çekirdek olarak var ama bazı insanlarda bu çok daha gelişmiştir. Nasıl ki her insan yemek yapabilir ama bir de o kişinin elinin dokunmasıyla çok daha lezzetli yemekler ortaya çıkar ki aynı malzemeler kullanılmış ve aynı şekilde pişirilmiştir, onun gibidir. Altıncı hissi kuvvetli insanların dört tane belirgin özellikleri yer alıyor. Bu konuda araştırma yaptığınızda hep bu dört maddeyi görüyoruz. Ne onlar? 1. Bu insanlar çok fazla konuşkan değildir. Dinlemeyi ve gözlemlemeyi seven insanlardır. Zaten çok fazla konuşan insanların kalbinin fısıltısını duyamayacağı söylenir. İkincisi, kendini başkalarının yerine koyan insanlarda bu çoktur. Ne demek bu? Başkalarının acısını, üzüntüsünü veya mutluluğunu diyelim, kendi kalbinde hisseder. Kazancı yerindeyse kıskanmaz, mutlu olur. Hastaydı, o hastalığı geçti, mutlu olur. O mutlu olmuş gibi kalbinde hisseder, üzüntü, hüzün neyse onları da hisseder. Sanki kendi başına gelmiş gibi. Ön sezileri çok kuvvetli insanlardır. Yani empati yetenekleri gelişmiştir. Bunu bir radyo anteni gibi görebilirsiniz. Radyo anteni ne kadar uzun olursa o kadar net çeker. Bu insanların ruhunun antenleri de dış dünyaya açık. Yine bir başka özelliği rüyalarıdır arkadaşlar. Uyku anı bildiğiniz gibi gerçek değildir. Mantığın devreden çıkıp bilinçaltının ipleri eline aldığı bir zaman ve ruhun serbest kaldığı bir an, ne kadar kısa olsa da. İşte bu insanlar çoğu zaman o haberci dediğimiz rüyaları görebilirler. Ama peygamberlerin gördüğü rüyalar değil ki, birazdan onu aktarmaya çalışacağız. Genelde gördükleri rüyalar o veya bu şekilde belli bir zaman sonra gerçekleşir. Ve son olarak dördüncü madde, zihinleri onlara bir şey söylerken bedenleri çok daha farklı bir tepki verebilir. Mesela mantıken çok karlı görünen diyelim bir iş teklifi ona yapıldı ama midesine kramplar giriyor, göğsü daralıyor, diyor ki içimde bir sıkıntı var, kendimi rahat hissetmiyorum, meblağ ne kadar yüksek olursa olsun kabul etmiyor mesela. Şimdi bu konunun manevi açıklamasına geçeceğiz. Ama daha evvel bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Efendim, ben şunu hissediyorum. Hissettiğim başıma geliyor veya bir başkasının yaşadığı şey oluyor diyerek her hissettiğinizle akla, ilime, bilime danışmadan şeriatın sınırlarına çıkmış bir şekilde kararlar alamayız.
Efendim ben rüyamda şunu gördüm, o kişiyi kötü olarak gördüm, kesin kötüdür. Veya birilerinin maalesef başına geldiği gibi, efendim rüyamda bana artık namaz kılmana gerek yok dediler, namaz kılmıyor. Hayır. Hemen bileceğiz ki bu şeytani bir rüya. Efendim şu kişiyi gördüğüm zaman rahatsız oluyorum, çok kötü hissediyorum, demek ki o kişi kötüdür. Hayır. Belki sen onu bir şekilde kıskanıyorsun veya yanlış bir hisse kapıldın. Yani hislerimizle kesin bir karar veremeyiz. Gördüğümüz rüya ile de amel edilmez eğer Kur'an ve sünneti karşı geliyorsak. Onu unutmayalım. Şimdi bu altıncı his veya hissi kablel vuku, önsezi dediğimiz şeyler feraset ve basiret kavramıyla karşımıza çıkıyor. Feraset biraz anlam bakımından farklı olsa da nedir? Bir şeyin, yani gördüğümüz bir nesnenin, bir olayın, efendim bir durumun ardındaki gerçeği, eşyanın hakikatini kalp gözüyle görebilme yeteneği. Peki bu kimlerde var? Şöyle kaynaklara bakıyoruz. Bu hal özellikle kalbini kötülüklerden, şiddetten, kinden arındırmış insanlarda, yani nefs terbiyesi yapmış insanlarda var ki bunlara veli kullar diyoruz, değil mi? İşte onlarda çok daha ileri seviyede olduğunu biliyoruz. Bu zatlar aylar, yıllar öncesinden bir felaketin gelebileceğini veya müjdeli bir hadisenin olabileceğini Allah'ın izniyle kalplerinde hissedebilir ve bunu söyleyebilirler. Bu gelecekten haber vermek kategorisine girmez. Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresinde buyuruluyor mealen, şüphesiz bunda feraset sahipleri için ibretler vardır. Feraset sahipleri. Kelime mütevessimin, feraset sahipleri. Yani bir şeyin dış görünüşüne bakıp onun iç yüzünü, hakikatini okuyabilenler anlamında. Bu konudaki bir hadis-i şerifte şöyle, müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Hazır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi derken, peygamberlerin rüyaları da çok ayrı bir durumdur. Onlar Allah'ın izniyle ilham doludur ve sadık bir rüyadır. Sadık rüya peygamberliğin özelliklerinden bir tanesidir. Yani vahiy Cebrail aleyhisselam tarafından da gelir, ilham ve sadık rüyalar ile de gelir. Dolayısıyla az önce bahsetmiştik, her gördüğüm rüya veya her hissimle karar veremem. Onu bir tartmam lazım diğer değerlerimle, Kur'an, sünnet, bilim, ilimle. Peygamber Efendimiz dedik sallallahu aleyhi ve sellem, bir örnek de oradan verelim. Hazreti Fatıma annemizi düşünün radiyallahu anha. Efendimiz aleyhisselam vefat etmişti. Vefat ettikten sonra her günü sanki bin ölümden daha ağırdı. Zayıfladı, zayıfladı. 6 ay kadar bu devam etti. Dünya zindandan farksız bir hale gelmişti. Zaten 6 ay yaşayabildi o ayrılıktan sonra. Onun 2-2,5 ayı da yatalaktı, yani hep yatakta geçti son anları. Ayağa kalkamayacak, hatta doğrulamayacak derecede hastaydı. Ümmü Seleme validemiz radiyallahu anha başucundan ayrılmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geriye kalan

Bu biricik emaneti, aynı zamanda tek olan emaneti gözü gibi korumaya çalıştı. Saçlarını okşadı, yüzünü gözünü öptü, her türlü hizmetinde bulundu. Uzatmayayım, son gününü anlatacak şimdi Fatıma annemizin. Onun son günüydü. Gözleri eskisi gibi pırıl pırıl yanıyor, her tarafından neşeli olduğu belli oluyordu. Bir ara, "Artık ben kalkamayacağım, bana bir gusül abdesti aldırın," dedi. Denileni yaptım. Bana tekrar baktı ve neşe dolu bir eda ile, "Ben biraz sonra vefat edeceğim, sevgili babama kavuşacağım, artık beni ikinci bir defa daha yıkamayın," dedi. Aradan birkaç dakika ya geçti ya geçmedi ki Nur kadın vefat etti diyor. Rahmet bulsun, amin. İşte Fatıma annemiz radıyallahu anha vefat edeceği haberini verirken henüz ölümün o manyetik alanına girmiş değildi. Yani sekerat dediğimiz durum vaki değildi. Acaba ölüm nasıl bir tebessümle kendisine göründü ki biraz sonra vefat edeceğini söyleyebilmişti? O kadar çok bunlara benzeyen yaşanmış hadise var ki, yine bize yakın bir zamandan örnek vereyim. Tahirül Mevlevi anlatıyor, Allah rahmet eylesin. Kim kendisi? Meşhur İskilipli Atıf Hoca, Allah rahmet buyursun, onunla aynı koğuşta o sıkıntılı zamanları, cezaevini yaşamış. Çok önemli bir anısı var. Diyor ki, İskilipli Atıf Hoca'yla aynı koğuştaydık. Hocanın ertesi gün mahkemesi vardı. Bu yüzden durmadan müdafaa hazırlıyordu. Derken sabah vakti yaklaşmıştı ki yataktan kalktı ve gece geç vakitlere kadar hazırladığı tüm savunma metinlerini yırttı attı. Niye böyle yaptığını sordum. Şöyle cevap verdi. Bu gece Peygamber Efendimizle müşerref oldum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana, "Atıf, hala bize gelmek istemiyor musun?" dedi. Ben de, "İstiyorum ya Resulallah," karşılığını verdim. Artık kendimi müdafaa etmenin bir manası kalmadığını düşünüyorum. Zira bana gayri sefer göründü. Allah'ın izniyle Resulullah'a kavuşacağım dedi, hakikaten dediği gibi oldu. Birkaç saat sonra o son duruşmasında hüküm giydi ve idam kararı verildi. Şimdi İskilipli Atıf Hoca rahmetli, Efendimiz Aleyhisselam'la nasıl bir irtibat kurdu? Neler bildirildi ki o müdafaadan vazgeçti? Ve kendisinin yanındaki birçok kişi beraat etmesine rağmen nasıl o cezayı yiyeceğinden emindi? Yine tarihte meşhurdur Hazreti Fatih, büyük bir istekle Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin mübarek kabrinin bulunmasını istedi, değil mi? Ne yaptı? Akşemseddin Hazretlerine müracaatta bulundu. Akşemseddin Hazretleri Allahu Teala'ya yöneldi, murakabeye vardı ve o büyük sahabenin kabrinin yerinin tespit edilmesine sebep oldu. Daha neler var neler, ama mevzu herhalde anlaşılmıştır. Allah Teala istedi mi her şey olur. Çok meşhur bir kıssayla bu bölümü noktalayayım, bilgileri vermeye devam edeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği dönemindeyiz. İslam ordusu Sariye bin Züneym komutasında, Allah rahmet eylesin, İran taraflarına, Nihavend bölgesine gönderilmiş. Medine ile ordunun bulunduğu yer arasında aylarca sürecek bir mesafe var o tarihte. Bir cuma günü Hazreti Ömer Medine'de, Mescid-i Nebevi'de hutbe okuyor. Cemaat onu dikkatle dinlerken Hazreti Ömer hutbenin ortasında aniden konuştuğu konuyu kesiyor. Neden bahsediyorsa işte, gözleri uzaklara, çok uzaklara dalarak gür bir sesle üç defa
ya Sariye, el Cebel diye bir cümle kuruyor. Yani ey Sariye, dikkat et, daha dikkat et. Mescitteki cemaat şaşkınlık içinde. Sariye binlerce kilometre uzakta. Halife kime sesleniyordu? Hutbe bitti. Sonra Hazreti Ali radıyallahu an yaklaştı halifeye ve ne olduğunu sordu. O da o an yaşadığı hali şöyle anlattı. Allah Teala bana ordumuzu gösterdi. Düşman onları arkadan kuşatmak üzereydi. Eğer dağ sırtlarını vermezlerse hepsi helak olacaktı. O an kendimi tutamadım ve bağırdım. Bitmiyor. Haftalar geçiyor. Medine'ye ordudan bir elçi geliyor. Zafer müjdesiyle. Elçi savaşın bir anını anlatırken diyor ki ey müminlerin emiri, savaşın en çetin anlarından biriydi. Düşman bizi pusuya düşürmek ve arkamızdan vurmak üzereydi ama tam o sırada vadide sizin sesinizi duyduk ey Sariye, dağa sığın diyordunuz. Komutanımız Sariye sırtımızı dağa vermemize emretti ve Allah'ın izniyle ve duyduğumuz bu ses üzere pusudan kurtulduk. İşte feraset de müminde belli oranda olabiliyor. İnsanlık tarihi boyunca birçok düşünürün, alimin bu içten gelen sese kayıtsız kalmadığını görüyoruz. Şunun altını bir kez daha çizelim çünkü bu YouTube yayınımızı belli bir dakikadan sonra dinleyenler olabiliyor. Evet, Allah Teala bazı kullarının gözlerini açabilir o kalp gözü dediğimiz şey. Onlara evet başka kullarının göremedikleri noktaları gösterebilir. Yani bazı kimseler yaratılıştan gelen bir özelliğe sahip olabilirler. Gözümüzün küçük bir yüzdesi görüyor, kulağımızın küçük bir yüzdesi duyuyor. Allahu alem, belki onlarda bu oran daha fazla olabilir. Onlarda Allah tarafından onlara verilen fıtratlarında yerleşmiş olan o melekeyi çalıştırırlar ve bazı şeyleri hissedebilirler. Ama buraya dikkat. Bunların hiçbiri mutlak gaybı bilmek değildir. Yani bugünün sosyal medyasında, televizyonlarda astrolojiden bahseden, kağıt fallarından, tarotlardan, efendim şu ay şunu bekliyorum, 3 ay sonra şu olur, bu olabilir gibi gelecekten haber verdiğini zannedenlerin düştüğü tuzaklardan bahsetmiyoruz. Mutlak gaybı sadece Allah Teala bilir. Peygamberlerin, velilerin bildikleri ise mutlak gayba göre oldukça sınırlıdır. Ve yine bu da Allah Teala'nın izniyle, bildirmesiyle olur. Yoksa hiçbir peygamber dahil olmak üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi bilmemiştir. Hadislerinde de buyurmuştur, Allah Teala bildirmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim gayba ait verdiği haberlerle tüm insanlığın dikkatlerini üzerine çekmiş mucize bir kitaptır. Efendim şu zatın veya şu velinin veya bir medyumun sözüm ona gayıptan haber verme hususunda Kur'an-ı Kerim'le boy ölçüşmesi imkansızdır. Zira Kur'an ezel ve ebed sultanı olan Allah Teala'nın kelamıdır ve verdiği haberler de ezel ve ebed kaynaklıdır. Efendim bu mevzu o kadar eskiye dayanıyor ki bugün belki izahı bir şekilde yapılabilen ama o zamanlarda hiç anlaşılmayan bazı gizli kabiliyetler ve maharetler gösteren insanlar da vardı. Kimileri bunu iyiye kullanıyorlardı, kimi kötüye. Aynen bir büyücüyü ele alabiliriz. Musa aleyhisselamın zamanında yaşananları biliyorsunuz. Bugün de aynı şekildedir. Ve bu konu istismara oldukça açık bir mevzudur. Efendim bu zatın veya şu kişinin her dediği çıkıyor. Dolayısıyla acaba bu konuda ne düşünüyor? Evlensem mi bu kişiyle veya şu kişiyle ortaklık yapsam mı diye soruluyor.
Bu istişare babından veya istihare olarak yapılırsa bir sorun yoktur. Ama kişinin sadece birçok şeyi hissetmesiyle tüm kararları onun ağzından çıkacak bir cümleye bağlamak yanlıştır. İnsan geceleyin rüyasında baklavalar, börekler, şerbetler yer içer de sabahleyin aç kalkar, aman unutmayalım. Rüya farklıdır, amel edilmez. Öncü, haberci rüyalar vardır. İnsan evet bazı uyarılar alabilir. İnşallah bunu rüya ile ilgili ayrı bir programda konuşalım. Şimdi konumuzu değil ama her gördüğümüzü de o sadık rüyalar. Yani içine şeytanın herhangi bir gereksiz, şüpheli, anlam veremeyeceğimiz şeylerin değil, Allah Teala'nın razı olduğu şeylerin verildiği peygamberlerin rüyalarıyla karıştırmamak gerekiyor. Efendim bir yanlış da şu, bilim dünyası şu an bir şeyleri anlam veremiyor diye bir şeyleri yok saymak. Bu çok ilginç. Şimdi 100-150 yıl önce insanın derisinin içinin görülebildiği bir mekanizma yoktu. Tomografi, MR'lar, yani radyoloji bilimi, ilimi. Şimdi 200 yıl önce biri deseydi bir ekrana geleceksiniz, bu ekrana yaklaştığınızda vücudunuzun içindeki tüm kan damarlarını, kasları, her şeyi göreceksiniz falan. Kimse inanmazdı. Veya cep telefonuyla konuşmak. Bırakın o kadar asırları, bundan 50 yıl, 60 yıl önce cep telefonu belki hayal dahi edilemiyordu. Şimdi bilim dünyası şu an bilmiyor diye bir şeye de yok diyemeyiz. Gözle görünür, elle tutulur çok sayıda belge, bilgi, tecrübe var. İnsanlar bir şeyleri hissediyorlar. Bir frekans var. Suyun analiz edilen bir frekansı, demirin bir frekansı, güneşin, atan kalbinizin bir frekansı var. Bir titreşim, bir hareket var. Durağan değil, mutlaka bir dönüşüm, bir değişim var. Bir canlılık var. Atomu parçalayın, yine benzer şeyleri görüyorsunuz. Bunlar boşu boşuna değil. Dolayısıyla her şey Allahu Teala'nın bildirmesiyle, izin vermesiyle olur ve selam. Bu anlattıklarımız konusunda en doğrusunu şüphesiz Allah Teala bilir. Efendim acizane, aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettik, affola. Bizi nerelerden dinliyorsanız, hangi illerden, hangi ülkelerden, kimlere sesimiz ulaşıyor bilmiyorum. Siz yazmazsanız da haberimiz olmuyor. Bir başka programda buluşabilmek ümidiyle hepiniz Allah Teala'ya emanet olunuz. Bu anlatmaya çalıştığım mevzuları kendi nefsime anlatamıyor olmaktan da Allahu Teala'ya sığınıyorum. Selam ve dua ile.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir toplantıda 100 defa Rabbigfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Allah'ım beni bağışla, tevbemi kabul eyle. Çünkü sen tevbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin dediğini sayardık.

Derleyen, toplayan, her şeyi kudret içinde bulundurup, dilediğini istediği anda ve istediği yerde toplayandır Allah. Allah Azze ve Celle, birbirine benzeyen, benzemeyen ve zıt olan şeyleri bir araya getirip tutandır. Cem, dağınık şeyleri bir araya toplama demektir. Allah Teala, vücutlarımızın çürüyerek suya, havaya, toprağa dağılmış zerrelerini tekrar birleştirecek, bedenlerimizi yeni baştan inşa edecektir. Allah Teala birbirine benzeyen şeyleri bir araya getirip topladığı gibi, birbirinden ayrı varlıkları da bir araya getirmektedir. Onların iç içe birlikte yaşamalarını temin etmektedir. Sıcağı ve soğuğu, güneşi ve ayı, yeri ve göğü birbirlerine olan zıtlıklarına rağmen bir arada tutması Allah'ın cami isminin tecellisindendir. Ey Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez.

Yerlerin ve göklerin Rabbi, ey ateşin ve suyun Rabbi, ey yazın ve kışın Rabbi, ey öldüren ve dirilten, ey cami, ey Allah. Bütün zıtlıkları bir araya toplayan sensin. Dilediğini, dilediği zaman, dilediği yerde toplayan sensin cami adında. Cami adında Allah'ım, bütün faziletleri kendine toplayan sensin. Bizim kalplerimizde de faziletini topla. Ve onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi harcasaydın bile yine onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Sen ki kalpleri birleştirensin Rabbim. Şükredenlerle birleştir kalplerimizi cami adında. Kalplerimizi sabredenlerle birleştir cami adında. İnanıp iman edenlerle birleştir kalplerimizi. Senin dostlarınla birleştir kalplerimizi. Hüküm günü Rabbim. Bizi bizden öncekilerle toplayacağın hüküm günü. Sevdiklerinle bir yerde topla bizi. Zalim ve mazlumun bir arada toplanacağı o günde. Bizi mazlumun ahından koru. Bizi mahcup etme Allah'ım. Zalimler güruhundan ayır bizi. Cami adında bizi selamına layık olanlarla bir arada topla hüküm gününde. Mahşer vaktinde sizi toplanma günü için toplayacağı gün var ya, işte o gün tegabün, kar ve zarar günüdür. Her kim Allah'a iman eder de yararlı iş yaparsa, Allah onun kabahatlerini örter ve onu içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş odur. Sen camisin Allah'ın. Bütün her şeyi bir arada toplayan yalnız sensin. Kıyamet günü azalarımızı bir araya getirip toplayacak olan yine sensin. O gün Rabbim, annenin çocuğuna yararı dokunamayacağı o gün, bizi mahcup etme. Azalarımız dile geldiğinde senin emrinle, aleyhimizde şahit tutma onları. Bizi yararlı iş yapanlardan kıl. Ve cami adınla Allah'ım, kabahatlerimizi ört. Ahlakı ve edebi kalbinde toplayanlardan et bizi. Ayı ve yıldızları bir arada ışıttığın gibi tıpkı sonsuz semada, sabır ve şükürle ışıt kalplerimizi cami adında. Zühd ve takvayla ruhumuzu ışıklandır bizi cami adında. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Gönüller derdine bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet geldi. De ki, Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle bu gelmiştir. Yalnızca onunla sevinç duyun. O, onların toplayıp durduklarından altın, gümüş vesaireden hayırlıdır. Allah'ım, bizi altın ve gümüşü toplayanlardan ve sonra da ona bağlananlardan eyleme. Katından her ne verdiysen nimet olarak bize, onu paylaşanlardan eyle bizi cami adınla. Cami adınla Rabbim, kalbimizin ziyneti zikrini kalbinde cem edenlerden eyle ve bütün güzel adlarını kalbinde cem edenlerden eyle bizi Allah'ım. Günün yumuşak aydınlığını getirirken bana her sabah güneş, gün ışığı altında toplanıp zikreden çiçeklerinle bir tut kalbimi. Dağılırken ruhum birdenbire, ruhum darmadağın olmuşken tam da, yeşeren otlarla, koşuşan rüzgarlarla bir anda topladığın gibi çiçek özlerini, ruhumu da işte öyle toparla. Kalbimi karanlıklar kaplamışken bir gün en daraldığım bir anda, en bunaldığım anda bir gün, güneşin ışığını Rabbim kalbimde topla. En daraldığım anda Allah'ım, gölge düşerken hayalle hakikat arasına, hakikatin sırlarını topla kalbimde cami adında. Fırtınada savrulan kum taneleri gibi sürüklenirken hayatın ardından, cem et bizi Allah'ım cami adında.
Cami adınla ruhumuzu topla senin nurun altında. Darmadağınık kalplerimiz şimdi. Darmadağınık kalplerimizi topla. O dehşetli günde de Rabbim, bizi rahmetinle yargıla. Ne olur Allah'ım, o mübarek cami adınla cennette bizi Kevser havuzunun başında sevdiklerinle topla.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.
1: Radyo Nida. Radyo Nida.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida. Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Abdullah İbni Abbas'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, sana teslim olup hükmüne razı oldum. Sana inandım. Sana dayanıp güvendim. Yüzümü ve gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı savaştım. Allah'ım, beni saptırmandan senin büyüklüğüne sığınırım ki senden başka gerçek ilah yoktur. Ölmeyecek, yalnızca diri kalacak sensin. Cinler ve insanlar hep ölümlüdürler.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

bir farklılık oluşturmak istiyorsan, dün olanlara cevap vermeye çalışmak yerine yeni şeyler söylemeye yapmaya odaklan. Seth Godin.

0: Sudan vazgeçmeyiz. Çünkü su hayattır. Biz topraktan vazgeçmeyiz. Çünkü toprak hayattır. Biz anneden vazgeçmeyiz. Çünkü anne hayattır. Biz radyomuzdan vazgeçmeyiz. Çünkü radyo hayattır.
1: Çünkü radyo hayattır.
0: Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida. İnsan doğmak insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi Ebu Abdullah Sevban İbni Bücdüt'ten bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin harcadığı paraların en hayırlısı ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı para ile Allah yolunda kullanacağı atı için verdiği para ve bir de Allah yolunda cihad eden arkadaşlarına sarf ettiği paradır.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.